0: Evet, beraberliğimizin de yavaş yavaş sonlarına doğru yaklaşıyoruz. Devam edelim mesajlarımıza. Kadirhan iyi yayınlar demiş İstanbul'dan. Elif, İyi geceler Kadirhan diyor. Gaziantep'ten Nermin, bugün eşim Rüstem'in doğum günü, eşim ve benim için bir şarkı armağan edersen bizleri mutlu edersin demiş. Doğum günlerini kutlayalım. Hem bugün doğum günü olan tüm kralcılarımıza da sıradaki şarkımız, armağanımız olsun. Hayırlı geceler Kadirhan diyor. Almanya'dan dinlemedeyim. Şu anda seni dinliyorum İbrahim Erkal'ın bir şarkısını armağan edersen mutlu olurum demiş. Ülkeme, memleketim Karaman'a kucak dolusu selamlar diyor Songül. İbrahim Erkal'dan bu arada az evvel güzel bir şarkıyı paylaşmıştık. Bu arada sesli mesajlarımız da yoğun. Hemen gelen sesli mesajlarımızın da şöyle birini paylaşalım.
1: Kadirhan abi, hayırlı akşamlar. Tekirdağ'dan güvenlik görevlisi Hasan Seyran. Sıradaki şarkıyı tüm güvenlik arkadaşlarımı istiyorum. Krala selam, damara devam.

0: Evet, bu gecede geliyoruz bir beraberliğimizin daha sonuna. Yeni gün hepimize güzellikler, mutluluklar getirsin. Sağlıkla beraber mesaisi devam eden, yollarda olan, gurbette olan tüm kralcılarımıza da bir kez daha selamlarımızı iletiyoruz. Nasip olursa yarın gece yine en güzel şarkılarımızla tekrar beraber olmak üzere. Hoşça kalın, Allah'a emanet olun.
1: Kadirhan İlaç Gibi Radyo.

Bu güzel şarkıyı benim can dostum, güzel insan, bağlı bulunduğum plak şirketinin çok değerli sahibi Şahin Özer ve değerli eşi için okuyorum.

0: Kral FM'de unutulmayanlar.
1: Sen benim değişmez kaderim, sen benim vazgeçilmezimsin. Allah'ıma, kitabıma yemin ederim, sen benim her şeyimsin.

0: ver. Ses ver. Ne olur ses ver.
1: İlaç gibi radyo.

hissediyorum. Duyabiliyor musun? Eğer benim seni hissetmediğimi, sevmediğimi düşünüyorsan, inan çok yanılıyorsun. Çok yanılıyorsun.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
1: Yol durumu.
2: Konya-Ankara yolunun 36 ile 41. kilometreleri arasında ulaşım tek şeritten sağlanıyor. Kayseri-Kuzey Çevre yolunun 36 ile 40. kilometreleri arasında yol çalışması nedeniyle şerit daraltması yapılarak ulaşım kontrolü sağlanıyor. Aydın-Denizli yolunun 20 ile 21. kilometreleri arasında köprü genişletme çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
0: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.
3: Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında.
0: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

0: Günaydın.
1: Türkiye'yi uyandıran adam.
0: 24 Eylül Perşembe sabahı.
2: Gönül dostu Şener.
0: Serin bir İstanbul sabahı.

0: O gözlerin celladım.
1: Nasıl kızdırmışlarsa artık bizim daha önce yıllar önce bizi takip eden dinleyen bir dinleyicimiz vardı. Kızgın kedi lakabıyla. Yıllar geçti hala değişmemiş. Kediyi nasıl kızdırmışlarsa. Hala geçmemiş. Günaydın diyelim. Hoş geldiniz diyelim. Afrika'dan mesaj gönderen Sivas Belediyesi'nde çalışan arkadaşım Mesut'a selamını ileten kardeş. Afrika'da bir isminiz vardır, kullanıyorsunuz herhalde. Yani onu da yazarsanız sevinirim. İdi Samsun'a selam olsun. Ümit Bayrampaşa'dan bir şey göndermiş. Mesajda diyor ki Ümit. Ümit Görgülü Bayrampaşa'dan şöyle yazmış. 3 çocuk okula gidecek diye onlara sabah kahvaltı hazırlayan sevgili eşim Özlem Görgülü'ye gelsin diyor. 3 çocuk. Sen bunların babası değil misin abi? 3 çocuğum yazamıyor mu abi? 3 evladım, 3 çocuğum okula gidecek diye onlara sabah kahvaltı hazırlayan sevgili eşim Özlem Görgülü'ye gelsin daha güzel olmaz mıydı? 3 çocuk. Ey Allah'ım ya. Yenge kolay gelsin. Ordu'dan Ümit. Kaptan Ümit. Ahmet'in selamı var. Günaydın.

0: İlaç gibi radyo. Reklam.
1: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
0: İlaç gibi radyo.
2: Bizim zamanımızda teminat mektubu mu lazım oldu?
3: İşin başından kalk, bankaya git, kalan işlerini düşün, sonra geri dön.
4: E artık işinizi bırakmadan halledebilirsiniz. Verelim haberi. Garanti.

0: Aytemiz'in mobil uygulaması Aytemiz Vay şaşırtmaya devam ediyor. Aytemiz Vay ile aracınızdan inmeden akaryakıtınızı alın, indirimi anında yakalayın. Uygulamayı hemen indirin, Aytemiz Vay'ın indirimli akaryakıt dünyasını siz de keşfedin. Aytemiz Vay.
1: Petrol ofisinde şansa yer yok. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alımınıza hediye pozitif puanlar sizi bekliyor. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne istersen
2: ol. Mutlu yıllar, mutlu akü. Size

0: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baz aseti hediye. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde. Bellona, Bellona.
1: Yol uzun, yük ağır. Castrol Vecton Sistem Pro teknolojisiyle %45'e kadar daha uzun, faydalı yağ ömrü sağlar. Zorlu şartlarda yolların gerçek kahramanlarının yol arkadaşı Castrol Vecton. Detaylar için Castrol.com.tr'yi ziyaret edin.
2: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.

0: herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
1: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
2: Denize çek gönder, denize çek gönder.
3: Denize çek gönderle faturalı çekinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.
4: Peugeot Rifter'la tanış, hayatı Rifter yaşa. SUV kodları, 3 pençe ışık imzası ve LED farlarıyla etkileyici bir tasarım, iCockpit ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle benzersiz bir sürüş keyfi sunan Peugeot Rifter, dizel motoruyla verimliliği en üst seviyeye taşıyor. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot Rifter sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
5: Peugeot. İlaç gibi radyo.
6: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
5: İlaç gibi radyo.
7: Reklam.

zamları haber vermek. İndirim varsa ben bahsediyorum. Ankara Gaziantep'li Mehmet, oğlu Emirhan da birlikte. Antep'ten Recep, Adanalı İzzet zama biri veriyor, ben de İdirim abi vereyim dedim diyor. 92 lira sizde, 92.88 dizel, bizde 90 lira 80 kuruş. Yani 100 küsür 100 lira 50 kuruştan 90-80'e indi kısa bir zamanda. İnşallah daha da iner diyelim. Ökeş'e de selam gönderelim Antep'e. Bak sadece demek ki zam haberi vermiyormuşuz. İndirim haberi de veriyoruz. Mazota indirim gelmiş. Hoş gelmiş.

Yine bir tramvay muhabbetiyle başlayalım. Metro, tramvay, Marmaray hepsi aynı tas aynı hamam değil. Tramvay da daha çok rastlanılan şeyler. Şimdi önce bizden bahsedeceğim, sonra Singapur'a gideceğiz. Dün tramvaya bindim. İki genç, Türkler mi, Türkmenistan tarafından mı, farklı bir yerden mi çözemedim. Konuşmalarından anlayamadım. İçinde Türkçeler de var. Garip bir şeydi. Onu çözemediğim için tabii ki kendime kızdım da. İki karşılıklı koltuğa oturmuşlar. İkisi de koltuğun başına oturmuş. Biri yandaki koltuğa şemsiyesini koymuş, öbürü de yandaki koltuğa şemsiye ve çanta koymuş. Bir sürü boş yer var ama arkadaş, en sevmediğim görüntü. Yani senin ne hakkın var? Neyin kafası bu? İki kişi oturacaksın, iki koltuğa malzemeleri koyacaksın. Özel taksi mi tuttun? Tramvay bu, toplu taşıma aracı. Herkes onda istediği yere oturabilme özgürlüğüne sahip. Şemsiyeni kaldır dedim. Aynen, kaldırır mısın? Yok, şemsiyeyi kaldır dedim. Tabii ya yavaş, 3,5 var yani. Yok değil. O da var. İki tane adam tek başınasın. Böyle tip tip baktı, kaldırdı. Ne bakıyorsun dedim. Bu kadar dedim özgürlük var mı bu ülkede dedim. Merkez otursun, yanındaki koltuğa doldursun. Bir sürü boş yer var. Sana mı soracağım dedim nereye oturacağımı. Senin dedim böyle bir hakkın yokken sen bana nasıl hesap soruyorsun? Bir sürü boş yer var diye. Neyse millet, boş ver abi bilmem ne falan muhabbeti. Şimdi Singapur'a gidelim. Bakın, Singapur'da toplu taşımada alınan kararlara bakın. Bizde ayakkabısını çıkartıp karşı koltuğa uzatanlar, çeker misin oturacağım dediğinde trip atanlar. Ya sanki babasının malı. Orayı kiralamış, parasını ödemiş, bir de trip atıyor sana. Singapur'da toplu taşıma araçlarında düzeni sağlamak ve yolcu rahatsızlıklarını önlemek amacıyla yeni yaptırımlar yürürlüğe giriyor. Bir de şeyden çok rahatsız oluyorum. Telefonun sesini açıp videoyu izleyenler, müzik dinleyenler, bağıra bağıra konuşanlar düzelmez. Ben düzeleceğini sanmıyorum. Otobüslerde yüksek sesle müzik dinlemek, koltuklara ayak uzatmak, bir şeyler yemek, içmek veya çöp atmak gibi davranışlarda bulunanlara $400, bizim paramıza yaklaşık 20 bin lira ceza kesilecek. Toplu taşıma terminallerinde yolcuların geçişini engellemek ya da ortak kullanım alanlarını kirletmek gibi daha ciddi ihlallerde ise yaptırımlar ağırlaşacakmış. Yanlış duymadınız. Yüksek sesli müzik dinlemek, koltuklara ayak uzatmak, bir şeyler yemek içmek ve çöp atmak yaklaşık 20 bin lira ceza. Hadi biz de uygulayalım. 20 bin lira. Hadi bakalım. Bu gece parlıyorum. Ya 300-500 desem parası neyse verin diyecek adam mı? İlla ceza mı olmalı? İlla bir şekilde yasak mı getirilmeli? Sizin kafanız basmıyor mu?

Adam Mersem şemsiyeyi kurutmak için açmış. Koltuk ıslanmış. Ben bir oturdum bir güzel. Hafif böyle bir ıslandım. Bir serinlik geldi aşağıdan. Bir durak sonra indiler. İnmeseydiler ben de bir durak sonra fark ettim. O an öfkeyle kafa basmıyor ki. Adam şemsiyeyi kurutmak için koymuş oraya. Belçika Gent'ten Mahir geldi. Hoş geldi. Hakan Durak Almanya'dan, Kerpen'den mazot ve benzin fiyatları 3 avroya çıkacakmış. Geceden bahsediyorsun, bugünden bahsediyorsun herhalde. Yakında, ha yakında. Abi bana olunca gel ya, olmadan gelme. Bana olunca gel. Olaylar olduğu zaman gel bana. Olacak, bitecek, adam. Öyle olmuyor işler işte. Bak biz mesela artar diyorduk, düştü. Biz şok olduk yani ya, beklemiyorduk bu kadar. Biz şoktayız. Hadi iyisiniz, 90'a düştü, basın gaza. Bas.

0: Detaylı bilgi için otosor.com.tr.
1: Aytemiz'in mobil uygulaması Aytemiz Vay şaşırtmaya devam ediyor. Aytemiz Vay ile aracınızdan inmeden akaryakıtınızı alın, indirimi anında yakalayın. Uygulamayı hemen indirin, Aytemiz Vay'ın indirimli akaryakıt dünyasını siz de keşfedin. Aytemiz Vay.
2: Ama dememek için.
3: Bauplast. Hayat iyi pencereyle rahat. Şimdi vade farksız 9 taksitle.
4: Gaziantep'te festival zamanı. Gastroantep Kültür Yolu Festivali 3-11 Ekim tarihleri arasında Gaziantep Festival Park'ta sizleri bekliyor. 9 gün boyunca kültür, sanat, gastronomi ve müzik Gaziantep'te buluşuyor. Her akşam saat 21'de birbirinden sevilen sanatçılarla konser coşkusu Festival Park'ta yaşanacak. Üstelik festival boyunca sergiler, tiyatrolar, çocuk etkinlikleri, atölyeler ve Gaziantep'in eşsiz gastronomi kültürünü buluşturan birbirinden özel etkinlikler de sizleri bekliyor. 3-11 Ekim'de rotanızı Festival Park'a çevirin. Gastroantep Kültür Yolu Festivali'nde buluşalım.
5: Bal bal bal bal parmak, doğal bal bal bal parmak.
6: Yatağınız kadar uyku kalitenizi belirleyen yastıklar %20 indirim fırsatıyla Yatsan mağazaları ve yatsan.com'da.
7: Güzel bir yatsan.
8: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
9: Bize huzur lazım.
10: Petrol ofisinde şansa yer yok. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alımınıza hediye pozitif puanlar sizi bekliyor. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
11: Sen ne istersen ol.
12: Mutlu yıllar mutlu akü. Size de mutlu yollar Erol Evgin.
13: Bir numara mutlu akü, yollarda hep bir numara.
12: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.

0: Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
1: Kasko, sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'ta ruhsatının fotoğrafını gönder, sigortam netle uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.
2: Kazancım net, sigortam net.
3: Atasoy alışverişinde altını üstüne getiren hediye. Üstünüzde çok şık duracak 14 ayar altın suyulu bileklik. 30 bin TL ve üzeri.

0: Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31 Ekim tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, avantajlardan yararlanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
1: İşinizin başında siz, risklerin karşısında işte COBİ sigortası. Anadolu Sigorta'nın sektörünüze özel paketler sunan işte COBİ sigortasına iş cepten kolayca ulaşabilir, zengin teminat seçenekleriyle risklere karşı önleminizi alabilirsiniz.

Güneş kendini gösterdi, sabah bayağı serindi. Bursa'dan Cüneyt, hoş geldin. Otobüste cam kenarını boş bırakıp köşeye oturanlar müsaade isteyip oturmak isteyince öyle suratıma bakıyorlar ki sanki tapulun malları. Düzelmez bizim millet diyen Dadaş Sema. Ona ben de şahidim. Şimdi yürüyen orta kısmın kenarında oturuyor, cam kenarına oturmuyor. Sen oraya geçmek istiyorsun, müsaade eder misin? Ya ona da karşıyım. Ben niye senden müsaade istiyorum ki? Babanın yeri mi burası ya? Çek ayağını. Neyin müsaadesi bu? Madem oraya oturduysan geçene ayağını toparlayacaksın ki oraya rahat rahat geçsin o kişi. Bir de tip tip bakıyorlar, katılıyorum ya kesinlikle. Böyle sanki babalarının malı gibi bakıyorlar mı de. Çek ayağını. Bursa'dan otobüste yaşlı teyzelerin arkadaşları için yer ayırdığını gördük diyor. Kim göndermiş bilmiyorum ama ya genç biri ya da yaşlılardan yana, ama bak ona bir şey demem. Yaşlı bir teyze, arkadaşım gelecek oturuyor. Vallahi bir

şey demem, yemin ediyorum bak. Tamam teyze derim, geçerim arkaya. O hiç problem değil. Ama babalarının malı gibi yayılanlar, yanına çanta torba koyanlar, kimse oturmasın diye torba doldurmuş oraya. Yok ya. Eskiden biz toplu taşıma aracına bindiğimizde en arkaya giderdik, kimse rahatsız olmasın, kimseye eziyet vermeyelim diye. Ah gençlik ah.

Fransa'dan Emel. Dün mazotu 2.50'den aldık. Yakında Jiril gideceğiz. Halimiz zor. Abla dur ya. 10 lira indirim geldi. Tadını çıkartalım abla, bir dur bizimkinle ya. Bir de Fransa'yı düşünmeyelim şimdi, dur.

Yine yeni bir sabah, yeni umutlar diyor Ankara'dan Safiye. Günaydın abla. Kadriye kardeşim gelmiş. Samsun'a selam Kadriye. Yusuf, işe geç kaldık diyor. Eman, ucunda ölüm mü var? Bir gün geç kal, ne olacak?

0: Kral FM Haber.
1: Günaydın, ben Seçil Gören. Bugün 24 Eylül Perşembe, gündemin öne çıkan başlıklarıyla sizlerleyiz. Cumhurbaşkanı Erdoğan New York'ta Türk ve kardeş topluluklar buluşmasında konuştu. Erdoğan entegrasyona evet, asimilasyona hayır dedi.
2: Müslümanlardan entegre olmaları değil, asimile olmaları bekleniyor. Biz ise entegrasyona evet, asimilasyonun her çeşidine hayır diyoruz. Kendimizi hiçbir zaman ikinci, üçüncü sınıf hissetmeyeceğiz. Bu vesileyle yaklaşan ara seçimlerde tüm vatandaşlarımızı demokratik haklarını kullanmaya, seslerini duyurmaya davet ediyorum.
1: Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda kürsüden dünyaya seslenme sırası İran'daydı. Cumhurbaşkanı Pezeşkian, diplomasiye hazırız ancak savaştan korkmuyoruz mesajı verdi. Pezeşkian konuşmasında Amerika Birleşik Devletleri İsrail saldırılarında hayatını kaybeden çocukların ve öldürülen eski dini lider Ali Hamaney'in fotoğraflarını da gösterdi. İran Cumhurbaşkanı'nın konuşması sırasında Amerikan heyeti salonu terk etti. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, CHP'den istifa etti. Yavaş görevine bağımsız olarak devam edeceğini bildirdi. Mansur Yavaş, CHP sözcüsü Müslim Sarı'nın kimse kendisini CHP'den üstün göremez açıklamasının ardından kararını duyurdu.
3: Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurumsal kimliğini kimseye zedeletmeyiz. Hiç kimse Cumhuriyet Halk Partisi'nden üstün değil, hiç kimse Cumhuriyet Halk Partisi'nden üste görmesin kendisini. Başka bir partinin genel başkanına da bilgi verdim diyemez.
1: Mansur Yavaş'ın istifası sonrası Ankara'daki 8 ilçe belediye başkanı da CHP'den istifa etti. Mansur Yavaş'ın CHP'den istifasına ilişkin yorumlara da bakalım. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu açıklama yaptı. Sayın Yavaş, CHP'ye kazandırdığım değerli bir siyasetçidir. Kendi siyasal tercihi dedi. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel de kararı şöyle değerlendirdi.
4: Hiçbir değer ya benimsin ya kara toprağın denilebilecek ve böyle israf edilebilecek bir durumda değil Türkiye'de. Hele hele Mansur Yavaş gibi bir siyasetçinin bir partinin kaprisleriyle terbiye edilmesi ve oranın siyasetine alet edilmesi söz konusu olamaz. Hayırlı olsun dileklerimi tekrar etmek istedim.
1: İstanbul Adalar Belediye Meclisi'nde yapılan başkan vekili seçimini AK Parti adayı Kemal Türk Yılmaz kazandı. Adalar Belediyesi CHP'den AK Parti'ye geçti. Yeni Parti İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik karara itiraz edeceklerini duyurdu. Manisa'nın Turgutlu ilçesinde 11 öğrencinin yaralandığı okul saldırısına ilişkin soruşturma sürüyor. Gözaltı sayısı 9 oldu. Saldırganın akrabaları ve fişekleri satan av bayisinin işletmecisi de gözaltında. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi yeni atanan il emniyet müdürleri toplantısında konuştu. Manisa'da lise önünde gerçekleşen saldırıyla ilgili adli ve idari süreçlerin titizlikle yürütüldüğünü söyledi. Tehlike okul kapısına gelmeden tedbir alacağız dedi.
5: Bu hadisenin bütün yönleriyle aydınlatılması için gerekli adli ve idari süreçler titizlikle yürütülmektedir. Okul güvenliği konusunda son derece hassas olacaksınız. Her okulun risk durumunu ayrı ayrı değerlendirecek, öğrencilerimizin geliş gidiş güzergahlarını, metruk yapıları takip edeceksiniz. Tehlike okulun kapısına gelmeden tedbirimizi alacağız.
1: Fon soruşturmasında tutuklu sayısı 23'e yükseldi. 12 şüphelinin mal varlıklarına el konuldu. Sermaye Piyasası Kurulu tasfiyesine karar verilen 7 portföy yönetim şirketine ait 131 fondaki yatırımcı sayısının 455.758 olduğunu açıkladı. Eski MİT baş müşaviri Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüne ilişkin soruşturma derinleşiyor. Vatan Partisi lideri Doğu Perinçek'le Kurtlar Vadisi dizisinde Kazım Kaşifoğlu karakterini canlandıran oyuncu Sedat Saltak savcıya ifade verdi. Dizinin senaryosuna katkı sağladığı tespit edilen eski emniyet müdürü Bayram Özbek de tutuklandı. Kastamonu'da bir köyde ahşap evde çıkan yangın 10 eve daha sıçradı. 11 ev kullanılamaz hale geldi. Yangın 6 saatte söndürülebildi. Batı Karadeniz'de şiddetli yağmur ve fırtına etkili oldu. Sinop, Kastamonu ve Bartın'da caddeler göle döndü. Hortum nedeniyle çatılar uçtu. Karadeniz'de 3 metrelik dalgalar oluştu.
0: Ekonomi.
1: Borsa İstanbul'da BIST endeksi güne %0,40 değer kazancıyla 13.251 puan seviyesinden başlayacak. Serbest piyasada da dolar 48.85, euro 55.70, gram altın 6.728 liradan işlem görüyor. Bitcoin'de 83.000 dolar bandında.
6: kalmaz işimiz. Umran Oto Ekspertiz.
7: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
0: Spor.
1: A milli futbol takımı UEFA Uluslar A Ligi serüvenine başlıyor. Ay Yıldızlılar Fransa maçının hazırlıklarını bugün tamamlayacak kafile. Daha sonra Kocaeli'ye gidecek. Milliler Fransa'yı yarın saat 21.45'te Kocaeli Stadyumunda konuk edecek. Galatasaray'da Singo'nun sakatlık süreci uzadı. Milli ara sonrası takıma dönmesi beklenen fil dişili futbolcunun Kasımpaşa ve Barcelona maçlarında forma giymesi beklenmiyor. Euroleague'de yeni sezon başlıyor. Açılış akşamında Anadolu Efes Barcelona ile deplasmanda karşılaşacak. Mücadele saat 21.30'da başlayacak. Milli boksör Emrah Yaşar Avrupa Boks Şampiyonası'nda finale yükseldi. Erkekler 90 kiloda Alman rakibini 5-0 mağlup eden Yaşar adını finale yazdırdı.

0: Otopratik hava durumu.
1: Meteorolojiden aldığımız son bilgilere göre yağışlı hava doğuya çekiliyor. Sıcaklık batıda biraz artacak. Bugün İstanbul parçalı bulutlu 21, Ankara ve Bursa parçalı bulutlu 20, İzmir parçalı bulutlu 26, Antalya parçalı bulutlu 30 derece.
2: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu. Otopratik. Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
0: Yol durumu.
1: Konya-Ankara yolunun 36 ile 41. kilometreleri arasında ulaşım tek şeritten sağlanıyor. Kayseri-Kuzey Çevre yolunun 36 ile 40. kilometreleri arasında yol çalışması nedeniyle şerit daraltması yapılarak ulaşım kontrolü sağlanıyor. Aydın-Denizli yolunun 20 ile 21. kilometreleri arasında köprü genişletme çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
2: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.

mercimek, ne kelle paça, ne dana çorbası, ne işkembe. Dünya listesine giren, dünyanın en iyi yüz çorbasında ikinci olan hangi çorba acaba? Çorba diye geçiyor.

0: kıtadaki risk haritasını sunar.
1: Marmara'da hava bulutlanıyor, Ege güneşli, karayel sert esiyor. Marmara'nın doğusu Akdeniz, İç Anadolu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun batısıyla Kütahya, Adıyaman, Gaziantep ve Kilis çevrelerinde yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülebilir. Yağışlar Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Zonguldak, Bartın, Osmaniye ve Gümüşhane çevreleriyle Antalya'nın doğu, Adana'nın kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetlenebilir, tedbirli olunmalı.
0: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
2: İlaç gibi radyo.
0: Reklam.
3: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
2: İlaç gibi radyo.
4: Yamanlar Oto Ekspertiz'de aracınız emin ellerde. Ferdi Gökçe tecrübesi.

0: Fiber sistemiyle evinizin her köşesinde fiber keyfini çok seveceksiniz. Siz de hemen Vodafone Fiber'e gelin. 30 gün boyunca deneyin. Memnun kalmazsanız paranız iade.
1: Yatağınız kadar uyku kalitenizi belirleyen yastıklar %20 indirim fırsatıyla Yatsan mağazaları ve yatsan.com'da. Güzel bir yatsan.
2: Petrol ofisinde şansa yer yok. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alımınıza hediye pozitif puanlar sizi bekliyor. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
3: Sen ne istersen o.
4: Sensat.com. Sen de aracını satmak istiyorsan sensat.com'a tıkla.
5: Hayır, Esat burada. Tabii ki ben satarım. Kim satacaktı? Doktordan temiz, memurdan boyasız, avukattan cezasız hepsini ben satarım.
4: Sen Esat'ı dinleme. Aracını satmak istiyorsan Türkiye'nin yepyeni ilan platformu sensat.com'a uğra. Satmak istiyorsan sensat.com. Sensat.com.
6: Albert Genau Cam Balkonlar şimdi vade farksız 10 taksit.
7: Albert Genau Cam Balkon'un adı soyadı.

0: Galaxy Logo Edge ile tanışın. Buluta entegre hibrit yapıyla esnek çalışın. Yapay zeka desteğiyle istediğiniz rapora anında ulaşın. Detaylar logo.com.tr'de.
1: Albert Genau Cam Balkonlar şimdi vade farksız 10 taksit. Albert Genau Cam Balkonun adı soyadı.
2: Türk Hava Yolları fırsatlarıyla

0: Avrupa'yı keşfedin. İstanbul çıkışlı Berlin, Viyana, Londra ve seçili şehirlere gidiş dönüş biletinizi 21-30 Eylül tarihlerinde alın. 1 Kasım 2026-31 Mart 2027 tarihleri arasında 169 dolardan başlayan fiyatlarla uçun. Detaylar Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.
1: Pilot Garaj çekilişle her ay 2 araba hediye ediyor.
2: Pilot Garaj Şoko Ekspertiz. Her güzele bir Mindus.
3: Mindus, gıda takviyesi ve dermokozmetik.
4: Smoking bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
5: Altın Yıldız. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
6: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

PayTR'dan işletmelere büyük rahatlık. PayTR Fiziki POS. Aylık sabit ek ücret ödemeden tek POS'la tüm kartlardan ödeme alın. Taksit isteyene taksit yapın. Detaylar paytr.com'da.

0: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
1: İlaç gibi radyo.
2: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
1: İlaç gibi radyo.
3: Reklam.

Derbeder. Otobüs şoförü ah ah diye Eskişehir'i seçkene İsviçre'den gel bir de bana sor nelerle karşılaşıyorum her gün. İsviçre'de. Sen burada hiç yapamazsın. İsviçre'de bu isyanı yaşıyorsan Seçkin sen burada hiç yapamazsın. Söyleyeyim yani. Ankara Etibeskut'tan Sata ablamız otobüste yaşanan bu sorunları her gün yaşayan benim. Bir kitap çıkarsanız Sata abla. Sana zahmet ya. Bu arada otobüs şoförleri beni çok özlemişler. Haber geliyor bak. İsviçre'den yazdı ama Sata abla gelmiyor diyenler var yani. Hollanda'dan Ali Can günaydın. Karanlıkta tarlaların ortasında işe gidiyoruz. Rızkınız bol olsun. Kahvaltı hazırlarken diyor Kayseri'den Derya sizi dinliyoruz. Teşekkür ediyoruz. Kepçici Bilal beyran çorbası diye yazmış. Bak doğruya geleceğim şimdi. Ankara'dan İcran bamya çorbası demiş. Bamya bizim Hüseyin geliyor aklıma hemen sevgili Hüseyin. Tarhana çorbası demiş Ayşegül Hanım. Prozaim duygu kesin mizir çorbası olmaz. Mısır çorbası olur. Söyleyerek yazdıysan yanlış yazmış. Mizir değil mısır. Terleroa. Diğer bir taraftan şöyle bir ibare var. Diyorlar ki beyran çorba değil yemek. Onu ben de biliyorum. Yani Antepli değilim ama beyranın yemek olduğunu ben de biliyorum. Dünya mutfakları yemekseverlerin değerlendirmesiyle sıralanan Test Atlas'ta en iyi 100 çorba listesinde beyranı çorba olarak kabul edip ikinci sıraya koymuşlar arkadaşlar. Benlik bir şey değil bu. Adamlar beyranı İkinci seçmişler çorba olarak. 4 çorbayla katılmışız. Sadece beyran girmiş listeye. Onun haricinde Vori Vori çorbası Paraguay'dan birinci olmuş. Vori Vori. Bir gün gidip içmek lazım. Soto ve Tabi Endonezya'dan, Yokohama usulü ramen Japonya'dan, Tonkotsu ramen Japonya'dan, Sinigang Nababoy Filipinler'den, Tomka Gai Tayland'dan, Lanzu Lamian Çin'den, Loike Tio Finlandiya'dan, Caldo de Hueso Meksika'dan. Ama bizim beyran çorba olunca onların dilinde dünya çorba listesinde ikinci sıraya oturmuş. Bu da bir alkışı hak ediyor yani. Çorba değil yemek diyenler var. Saygım sonsuz. Bartın'dan Ayhan Aksoy. Almanya'dan Adanalı Zeliha abla. İnsan kendini bilmeli, başkasının uyarmasına ihtiyaç olmamalı. Ben hep şöyle bakmışımdır. Birini uyarıyorsan bir şey için uğraşma. Anlasa zaten onu yapmaz. O yüzden uğraşma.

0: Basın Turu.
1: Merhaba, ben Seçil Gören. Bugün 24 Eylül Perşembe, gazeteler ve haber sitelerinden derlediğimiz basın turuyla sizlerleyiz. TRT Haber'in manşetiyle başlayalım bugün. Entegrasyona evet, asimilasyona hayır diyoruz. Ayrıntı şöyle: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk-Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesi toplantısında konuştu. Dünyanın birçok bölgesinde sorunlar var. Müslümanlardan entegre olması değil, asimile olması bekleniyor. Biz ise entegrasyona evet, asimilasyonun her çeşidine hayır diyoruz ifadelerini kullandı. Tehlikeyi gör, okula sokma, Hürriyet'te manşet bugün. Manisa'daki okul saldırısının yankıları sürerken İçişleri Bakanı Çiftçi İl Emniyet Müdürlerine okulların güvenliğiyle ilgili net talimat verdi. Tehlike okulun kapısına gelmeden tedbirinizi alın. Yine önemli bir başlık ilk sayfadan: Adalar Belediyesi AK Parti'ye geçti. İstanbul Adalar Belediye Başkan Vekilliği için belediye meclisinde yapılan seçimi CHP'nin adayı Aytül Ekşiyan'a karşı AK Parti adayı Kemal Türk Yılmaz kazandı. Sırada Milliyet var. Manşet Milliyet'te Terminatör zirvesi, üst başlık insanlığın geleceği bu buluşmada. Amerika Birleşik Devletleri ve Çin, yapay zeka kaynaklı büyük siber saldırılar ve ulusal güvenlik krizlerine karşı acil hat kurulmasını görüşecek. Ancak taraflar çiplerden yatırımlara kadar teknoloji savaşında geri adım atmaya yanaşmıyor. Ve dünün önemli başlığı Milliyet'te ilk sayfada: Yavaş CHP'den istifa etti. CHP sözcüsü Sarı, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'la CHP'nin 100. yıl dönümünde yaptığı görüşmeyle ilgili yeni parti lideri Özer'i de bilgilendirdiği açıklamasını eleştirip kimse kendini CHP'nin üstünde görmemeli dedi. Bu açıklamadan dakikalar sonra Mansur Yavaş CHP'den istifa etti. Yavaş'ın ardından 8 ilçe başkanı da istifasını sundu. Kozinoğlu soruşturması NTV Haber portalında dikkat çeken başlıklardan biri: Kurtlar Vadisi'nin senaristi tutuklandı. Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüyle ilgili soruşturmada Kurtlar Vadisi senaryosuna dahli olduğu bulunan Bayram Özbek tutuklandı. Oyuncu Sedat Savtak'la Vatan Partisi lideri Doğu Perinçek ise ifade verdi. Küresel uyanışın öncüsü Erdoğan, Sabah gazetesinde manşet bugün: Yıllardır mazlumların sesini Birleşmiş Milletler kürsüsünden dünyaya duyuran Başkan Erdoğan, diğer liderlere de ilham oldu. Erdoğan'dan esinlenen liderler bu sene kürsüde hem Gazze'nin dramını anlattı hem de Birleşmiş Milletler'in adaletsiz yapısını eleştirdi. Ürdün, Fransa, Katar, Brezilya, İngiltere, Vietnam, Finlandiya, Belçika gibi pek çok ülkenin lideri Filistin'i ana mesele yaptı. Yavaş CHP'den istifa etti. Yine Sabah'ın da ilk sayfasında yer alıyor bu başlık. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş dün CHP'den istifa etti. Bağımsız kalacağım mesajı veren Yavaş'la birlikte başkentte 8 ilçe belediye başkanı da CHP'den ayrıldı. Geçiyoruz Sözcü gazetesine. Manşet Sözcü'de: Emekli ve asgari ücretlilerin açlığa mahkum edildiği Türkiye'de bu acayip paraları kim nasıl kazandı? Borsa vurgununda tasfiye edilen 131 fondan 5'i dikkat çekti. Bunlara 90 kişi 56 milyar lira yatırdı. Bu ultra zenginlerin kimliği, ne iş yaptığı, vergi verip vermediği gizli kaldı deniliyor detaylarda. Mansur Yavaş'ın istifası Sözcü'de de ilk sayfada, tarihin doğru tarafında durdu. Başlık: Mansur Yavaş CHP'den istifa.

0: Faik Özgür Özel bu değerlendirmeyi yaptı. Yeni Parti lideri Özel, Mansur Başkan Butlan'la siyasetin dizaynına itiraz etti. Tarihin doğru tarafında durdu tespitini yaptı. Maksat bu iktidarı değiştirmekse herkes sorumluluğunu yerine getirmeli dedi. Habertürk'ten bir başlıkla bitirelim. Balıkesir'de kahreden kaza. Balıkesir Bandırma'da refüji aşan otomobil karşı yönden gelen kamyonun altına girdi. Hamile olduğu öğrenilen otomobil sürücüsü Merve Turan, karnındaki bebeği ve 3 yaşındaki kızı Ahsen Turan kahreden kazada hayatını kaybetti. Biz de bu haberle basın turunu tamamlamış olduk. Yarın sabah tekrar birlikte olmak dileğiyle hoşça kalın.
1: Basın turu.
2: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
3: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Bir teknoloji düşünün. Bugünü değil, yarını inşa eden. CV Enerji'nin yeni nesil Rectangle hücre teknolojisi, hücre verimliliğiyle enerjide yeni bir dönemi başlatıyor. Daha fazla verim, daha yüksek kazanç. Türkiye'nin ve Avrupa'nın ilk ve en büyük Tapkan hücre üreticilerinden biri olarak enerjinin geleceğini bugünden üretiyoruz. Detaylı bilgi için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
2: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.

Sevgili hocam, Metin hocam, Metin Çeri hocam, Ümit Canbazan diyor ki, ben de 20 yıl şehirler arası otobüs kaptanlığı yaptım. Bizim dönemde diyor, sevgi saygı vardı. Gerçi şimdi her ne kadar otobüs kaptanlığı yapmasan da bir otobüs dolusu öğrenciyle uğraşıyorsun yani. İnşallah vatanım ya da hayırlı yetişirler. Konya'dan Hakan. Abi günaydın. Sanki o listede 13. sırada mercimek vardı diyor. Vallahi 10 sıra yapmışlar. Ben onu gördüm. Kelle paça çorbası yerine başka çorbayı değişmem. Tam sende kalsın. Otobüs şoförü diyor ki, ona diyor, oraya gelip diyor şoförlük yaparsam ya beni ya da ben onları demiş. Selim İzmir sabahı İstanbul'da üniversitedeki Osman Bey'e Esra İzmir'den selam gönderdi. Beyran çorba değilmiş, yemekmiş. Ben bir tane çorba bilirim abi. Kara lahana çorbası. İşte o da Karadeniz'de yemek, çorba değil. Kara lahana yemeği.

0: her marka araca bakım ve onarım Bosch Car Servis noktalarında. Randevu için hemen boşkarservis.com.tr'yi ziyaret edin. Ama dememek için
1: ama sigorta. Yamanlar Oto Ekspertiz'de aracınız emin ellerde. Ferdi Gökçe tecrübesi ve...

0: Japan Dilegno ile zamansız şıklık, lansmana özel fiyatlarla şimdi Mondium'da. Ayrıntılı bilgi mondium.com.tr'de. Mondium'a
1: bak. Aytemiz'in mobil uygulaması Aytemiz Vay şaşırtmaya devam ediyor. Aytemiz Vay ile aracınızdan inmeden akaryakıtınızı alın, indirimi anında yakalayın. Uygulamayı hemen indirin, Aytemiz Vay'ın indirimli akaryakıt dünyasını siz de keşfedin. Aytemiz Vay.
2: Venividi Göz bilgilendiriyor. Çoğunlukla yaşa bağlı gelişen katarak rahatsızlığı sadece cerrahi müdahale ile tedavi edilebilir. 444 0481 Venividi Göz.

0: olsun diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
1: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurlu ev ve araba sahibi oluyor.
2: Bize huzur lazım.
3: Mendus, gıda takviyesi ve dermokozmetik.
4: Petrol ofisinde şansa yer yok. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alımınıza hediye pozitif puanlar sizi bekliyor. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
5: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta. Neova.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
1: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Paytr'dan işletmelere büyük rahatlık. Paytr Sanal POS. Tek entegrasyonla tüm kartlardan ödeme alın. Üstelik taksit yapın. %2,19'dan başlayan komisyon oranları için detaylar paytr.com'da. Büyük rahatlık Paytr.
3: İşim gereği çok fazla mutfak gördüm. Ama bunun pek çok artısı var. Mutfağın havasını değiştiren bir sessizliği var. PR Artline artısı var.

0: Skodalıların dilinde mutlu şarkılar. Çünkü Skoda'da satış sonrası başlayan onlarca ayrıcalık var. İyi ki bende Skoda var.
1: Süpürge deyince vatan.
2: Anadolu Sigorta'dan yeni kasko poliçesi yaptıranlar Opet'e giriyor, kazançlı çıkıyor. Siz de 31 Ekim'e kadar Anadolu Sigorta'dan 2016 model

bana veda zamanı geldi. Futboldan bahsetmeyeceğim diyorum. Gider ayak yine bir soru. Milli takım kadrosunu nasıl buldun diye. Şimdi geldi konuşma. Fransa'da ayın kalecisi seçilen bir kardeşimiz var. 4 gol 5 gol yiyen, takımında kaleye giremeyen güzel kardeşlerimizi, bizim evlatlarımızı milli takımda görüyoruz. Fransa'da ayın, yılın kalecisi seçilen çocuğu maalesef görmüyoruz. Yorum bu kadar, başka bir şey söylemiyorum. Herhalde kadroyu nasıl bulduğumu ifade etmişimdir. Arkadaş yakinimdir kartıyla. Kezban geldi. Karnım doyuruyor. Biraz sonra sizlerle birlikte olacak. Sürçülisan ettiysem affola. Ölmezse kalırsa yarın görüşmek üzere. Benim Zeynalacığım. Bay bay.

0: Kral FM Haber.
1: Günaydın, ben Seçil Gören. Bugün 24 Eylül Perşembe, gündemin öne çıkan başlıklarıyla sizlerleyiz. Cumhurbaşkanı Erdoğan New York'ta Türk ve kardeş topluluklar buluşmasında konuştu. Erdoğan entegrasyona evet, asimilasyona hayır dedi.
2: Müslümanlardan entegre olmaları değil, asimile olmaları bekleniyor. Biz ise entegrasyona evet, asimilasyonun her çeşidine hayır diyoruz. Kendimizi hiçbir zaman ikinci, üçüncü sınıf hissetmeyeceğiz. Bu vesileyle yaklaşan ara seçimlerde tüm vatandaşlarımızı demokratik haklarını kullanmaya, seslerini duyurmaya davet ediyorum.
1: Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, CHP'den istifa etti. Yavaş görevine bağımsız olarak devam edeceğini bildirdi. Mansur Yavaş, CHP sözcüsü Müslüm Sarı'nın kimse kendisini CHP'den üstün göremez açıklamasının ardından kararını duyurdu.
3: Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurumsal kimliğini kimseye zedeletmeyiz. Hiç kimse Cumhuriyet Halk Partisi'nden üstün değil, hiç kimse Cumhuriyet Halk Partisi'nden üste görmesin kendisini. Başka bir partinin genel başkanına da bilgi verdim diyemez.
1: Mansur Yavaş'ın istifası sonrası Ankara'daki 8 ilçe belediye başkanı da CHP'den istifa etti. Mansur Yavaş'ın CHP'den istifasına ilişkin yorumlara da bakalım. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu açıklama yaptı. Sayın Yavaş, CHP'ye kazandırdığım değerli bir siyasetçidir. Kendi siyasal tercihi dedi. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel de kararı şöyle değerlendirdi.
4: Hiçbir değer ya benimsin ya kara toprağın denilebilecek ve böyle israf edilebilecek bir durumda değil Türkiye'de. Ele ele Mansur Yavaş gibi bir siyasetçinin bir partinin kaprisleriyle terbiye edilmesi ve oranın siyasetine alet edilmesi söz konusu olamaz. Hayırlı olsun dileklerimi tekrar etmek istedim.
1: İstanbul Adalar Belediye Meclisi'nde yapılan başkan vekili seçimini AK Parti adayı Kemal Türk Yılmaz kazandı. Adalar Belediyesi CHP'den AK Parti'ye geçti. Yeni Parti İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik karara itiraz edeceklerini duyurdu. Manisa'nın Turgutlu ilçesinde 11 öğrencinin yaralandığı okul saldırısına ilişkin soruşturma sürüyor. Gözaltı sayısı 9 oldu. Saldırganın akrabaları ve fişekleri satan av bayisinin işletmecisi de gözaltında. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi yeni atanan il emniyet müdürleri toplantısında konuştu. Manisa'da lise önünde gerçekleşen saldırıyla ilgili adli ve idari süreçlerin titizlikle yürütüldüğünü söyledi. Tehlike okul kapısına gelmeden tedbir alacağız dedi. Fon soruşturmasında tutuklu sayısı 23'e yükseldi. 12 şüphelinin mal varlıklarına el konuldu. Sermaye Piyasası Kurulu tasfiyesine karar verilen 7 portföy yönetim şirketine ait 131 fondaki yatırımcı sayısının 455.758 olduğunu açıkladı. Eski MİT baş müşaviri Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüne ilişkin soruşturma derinleşiyor. Vatan Partisi lideri Doğu Perinçek'le Kurtlar Vadisi dizisinde Kazım Kaşifoğlu karakterini canlandıran oyuncu Sedat Saltak savcıya ifade verdi. Dizinin senaryosuna katkı sağladığı tespit edilen eski emniyet müdürü Bayram Özbek de tutuklandı. Kastamonu'da bir köyde ahşap evde çıkan yangın 10 eve daha sıçradı. 11 ev kullanılamaz hale geldi. Yangın 6 saatte söndürülebildi. Batı Karadeniz'de şiddetli yağmur ve fırtına etkili oldu. Sinop, Kastamonu ve Bartın'da caddeler göle döndü. Hortum nedeniyle çatılar uçtu. Karadeniz'de 3 metrelik dalgalar oluştu. Şansa kalmaz
5: işimiz, Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
6: Spor.
1: A milli futbol takımı UEFA Uluslar A Ligi serüvenine başlıyor. Ay Yıldızlılar Fransa maçının hazırlıklarını bugün tamamlayacak.

0: tamamlayacak kafile. Daha sonra Kocaeli'ye gidecek. Milliler Fransa'yı yarın saat 21.45'te Kocaeli Stadyumunda konuk edecek. Galatasaray'da Singo'nun sakatlık süreci uzadı. Milli ara sonrası takıma dönmesi beklenen fil dişili futbolcunun Kasımpaşa ve Barcelona maçlarında forma giymesi beklenmiyor. Euroleague'de yeni sezon başlıyor. Açılış akşamında Anadolu Efes Barcelona ile deplasmanda karşılaşacak. Mücadele saat 21.30'da başlayacak. Milli boksör Emrah Yaşar Avrupa Boks Şampiyonası'nda finale yükseldi. Erkekler 90 kiloda Alman rakibini 5-0 mağlup eden Yaşar adını finale yazdırdı.
1: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
2: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
3: Yol durumu.
0: Konya-Ankara yolunun 36 ile 41. kilometreleri arasında ulaşım tek şeritten sağlanıyor. Kayseri-Kuzey Çevre yolunun 36 ile 40. kilometreleri arasında yol çalışması nedeniyle şerit daraltması yapılarak ulaşım kontrolü sağlanıyor. Aydın-Denizli yolunun 20 ile 21. kilometreleri arasında köprü genişletme çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
2: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.
4: Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında.
2: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

0: Kezban'ın günlüğü. Kral, gönüllerin kralı. Kral FM.
1: İlaç gibi radyo.
2: Günaydın. Günaydın herkese, yürekler dolusu sevgiyle merhaba. Alemin kralına, Kezban'ın günlüğüne, Türkiye'nin ve dünyanın dört bir yanından hoş geldiniz sevgili kralcılar. Şener'i uğurladık. En kral şarkılarla saat 11'e kadar beraberiz. Şahane bir babalar.

0: Sensiz mutlu değilim. Geçti güzel günlerim. O günahkar kaderim ayırdı ikimizi. Bir hayal gibi geçti, zehir oldu yıllarım. Sen bir zamanlar beni sevmiştin, ümit dolu yıllar demiştin. Senden ayrılamam demiştin, sen, sen.
1: Yiğit Akü risk haritasını sunar.
2: Marmara'da hava bulutlanıyor. Ege güneşli, karayel sert esiyor. Marmara'nın doğusu Akdeniz, İç Anadolu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun batısıyla Kütahya, Adıyaman, Gaziantep ve Kilis çevrelerinde yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülebilir. Yağışlar Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Zonguldak, Bartın, Osmaniye ve Gümüşhane çevreleriyle Antalya'nın doğu, Adana'nın kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetlenebilir, tedbirli olunmalı.
1: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
3: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
4: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
3: İlaç gibi radyo.
1: Yamanlar Oto Ekspertiz'de aracınız emin ellerde. Ferdi Gökçe tecrübesi.

0: İkonik ve cesur duruşuyla Nissan Juke şimdi 1 milyon 899 bin TL'den başlayan fiyatlarla, üstelik %75 ÖTV avantajıyla. Hemen en yakın Nissan yetkili satıcınızı ziyaret edin, fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.
1: Yatağınız kadar uyku kalitenizi belirleyen yastıklar %20 indirim fırsatıyla Yatsan mağazaları ve yatsan.com'da. Güzel bir yatsan.
2: Veni Vidi Göz bilgilendiriyor. Uzak, yakın ve astigmat gibi görme bozuklukları lazerle tedavi edilebilir. 444-0481. Veni Vidi Göz.
3: Yol uzun, yük ağır. Kastrol Vekton Sistem Pro teknolojisiyle %45'e kadar daha uzun, faydalı yağ ömrü sağlar. Zorlu şartlarda yolların gerçek kahramanlarının yol arkadaşı Kastrol Vekton. Detaylar için Kastrol.com.tr'yi ziyaret edin.
4: Logo yazılımla işinizi bulutta yönetin. Yapay zeka destekli raporlama ve kullanıcı dostu arayın.

0: puanlar sizi bekliyor. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: birlikte anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder, App Store'da, Google Play'de.
1: Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin, bakım, mekanik onarım parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül-31 Ekim tarihleri arasında.

0: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
1: Anadolu Sigorta'dan yeni kasko poliçesi yaptıranlar Opet'e giriyor, kazançlı çıkıyor. Siz de 31 Ekim'e kadar Anadolu Sigorta'dan 2016 model ve üzeri hususi otomobiliniz için kasko poliçesi yaptırın. Değeri 1500 TL'ye varan Opet yakıt puan kazın. Detaylı bilgi opet.com.tr ve anadolusigorta.com.tr'de.
2: Ben Danilo Zana. İşim gereği çok fazla mutfak gördüm. Ama Ferre'nin pek çok artisi var. Pizza Art Ancastrefer'in Ferre artisi var.
3: İlaç gibi radyo.
4: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
3: İlaç gibi radyo.
5: Reklam. Kezban'ın günlüğü.
6: Kral. Gönüllerin kralı. Kral FM.

bomboş kalan bir elin acısını bana sor. Bana sor yalnızlığı, ayrılığı bana sor.

0: Efsanelerin efsanesi. Hiçbir zaman değeri azalmayacak şarkılardan bir tane. Hani zamanla kıymetlenene ne deniyor? Yükselen değer. Altın gibi bu şarkılar. Bizim hazinemiz. Hem de ilk versiyonlarıyla, ilk kayıtlarıyla bu şarkıları nesilden nesile aktarıyoruz.
1: İlaç gibi radyo.
0: Radyosunu şimdi açanlara bir kere daha günaydın. Yürekler dolusu sevgiyle merhaba. Alemin kralı herkes bana günlüğüne. Türkiye'nin ve dünyanın dört bir yanından hoş geldiniz sevgili kralcılar. Güzel bir gün olsun hepimiz için. Hayırlı, huzurlu, sağlıklı, mutlu, bolluk, bereket dolu bir gün olsun inşallah.
1: Kezban'ın günlüğü.

Unutulmaz şarkılar geldi arka arkaya. Şimdi yepyeni bir şarkı dinleteceğim size sevgili kralcılar. Bu babaların şahane listelerinin ardından yıllardır size radyo programlarında yol arkadaşlığı yapan sevgili Gezegen'in bir sözü, müziği, kendisine ait bestesi paylaşacağım. Yiğit isimli kardeşimize okutmuş. Bu yapay zekadan da destek alınarak yapılmış bir şarkı. Teknolojinin imkanlarından da faydalanmış bir şarkı. Mehmet...

Aynı zamanda linkini de vermiş, baktım sosyal medyasında, girip bakarsınız Gezegen Mehmet, şarkının tamamını dinlemek için profilindeki linki tıklayın diyor, bir bakın. Bazen diyor, bir de şarkıyı anlatırken, sıradan gördüğünüz şeyler bir başkasının ömürlük hayalidir. Çünkü hatırlıyor musunuz Gezegen'in gece yaptığı programları vesaire, mektuplar okurdu, gelen mektupların içindeki şiirleri paylaşırdı vesaire. Yılların birikiminin artık taşması diyelim biz buna. Bu ortaya çıkan sözlere, şarkılara. Öyledir bazen gerçekten, seni sıradan gördüğün, aa tamam ne nasılsın iyi, hep aynı kelimesini söylerken aslında bir başkasının o hep aynıya ne kadar muhtaç olduğunu bilmeyiz. Bir sofrayı paylaşmak mesela, sevilmek, huzurla uyumak, bunların altını çiziyor Mehmet. Diyor ki bir şarkıyı, diyor bu şarkıyı yıllardır dinlediğim hayatlardan, biraz da kendi hikayemden yola çıkarak yazdım. İçinde Mehmet'in kendi kodları da var aslında şarkıda. Bir ömür nefes alana, sadece nefes alıp hayatta tutunmaya çalışana, yani yaşadı denir mi? Ya da hiç yaşamadan ölene öldü denir mi? Bir bakalım kimin derdini anlatmış, dile getirmiş. Yüreğine sağlık, gönlüne sağlık Gezegen. Üretimden uzakta kalamıyor bazı yürekler. 35 yıldır en sevdiğiniz radyocunun sizlerden dinlediği hikayelerin, sizlerden biriktirdiği hikayelerin sözlere dönmüş hali. Yaşamadan ölene yiğit.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
0: İlaç gibi radyo.
3: Vakıfbank bireysel kredi kartlarıyla yola çıkmanın tam zamanı. Vakıfbank World kartları ile 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında akaryakıt sektöründe farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 adet 1500 TL ve üzeri alışverişe 300 TL World puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
4: Standart vadeli, ileri vadeli.

0: com.tr.
1: İşim gereği çok fazla mutfak gördüm. Ama bunun pek çok artısı var. Mutfağın havasını değiştiren bir sessizliği var. Ferre Artline artısı var.
2: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
3: 21-28 Eylül tarihleri.

0: Tayyar.com'da.
1: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor. Pilot Garaj Şoto
2: Ekspertiz. Mutlu yıllar mutlu akü. Size de mutlu yollar Erol Evgin.
3: Bir numara mutlu akü. Yollarda hep bir numara.
2: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
3: Mutlu akü bir numara.
4: Petrol ofisinde şansa yer yok. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alımınıza hediye pozitif puanlar sizi bekliyor. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
5: Sen ne istersen ol.
6: Kendi muayenehanesini açar, parasını da kazanır.
7: Ya kızım, sence ben sadece para mı istiyorum? Ben birisi olmak istiyorum bu hayatta Gülizar. Saygı duyulan, kapısı açılan, sandalyesi çekilen, onların masasına oturan biri.
8: Yeni dizi Başkalarının Hayatı cumartesi Star'da.
9: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
10: Neova Sigorta.
11: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde.
12: Bellona, Bellona.
13: Atasoy alışverişinde altını üstüne getiren hediye. Üstünüzde çok şık duracak.

0: Kanya orijinal yedek parça ve araç aksesuarlarında yıl sonuna kadar süren özel avantajlar sizi bekliyor. Kampanyalardan yararlanmak için Scania yetkili servislerini ziyaret edin. Detaylar scania.com.tr'de.
1: Anadolu Sigorta'dan yeni kasko poliçesi yaptıranlar Opet'e giriyor, kazançlı çıkıyor. Siz de 31 Ekim'e kadar Anadolu Sigorta'dan 2016 model ve üzeri hususi otomobiliniz için kasko poliçesi yaptırın. Değeri 1500 TL'ye varan Opet yakıt puan kazın. Detaylı bilgi opet.com.tr ve anadolusigorta.com.tr'de.
2: Gönlünün 20.

0: aramayın. İlaç gibi radyo.
1: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
0: İlaç gibi radyo.
2: Reklam.
3: Kezban'ın günlüğü.
4: Kral. Gönüllerin kralı. Kral efendim.

0: olmayan şarkıların tek adresi Kral FM.
1: Üstüm başım toz içinde, önüm arkam

0: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Kezban'ın günlüğü.
2: Kral. İlaç gibi radyo.
3: Evet, programın ikinci yarısından bir kere daha herkese yürekler dolusu sevgiyle merhaba. Ahmet Kaya'nın unutulmaz şarkısı Niye Böyle Anne, ardından Kıvırcık Ali geldi, yine bir Ahmet Kaya şarkısı söyledi. Unutulmaz şarkıları büyük sanatçılardan dinletmeye devam ediyoruz. Ve gerçek bir sanatçı, yine unutulmayan, hayatımıza damgasını vuran şarkılarıyla her zaman gönlümüzdeki tahtında oturmaya devam eden sanat güneşimiz Zeki Müren. Bugün onun ölüm yıl dönümü. 24 Eylül 1996 yılında tam ben yine böyle bir canlı yayındayken haberini almıştık. Sanki o bize hiç ölmez gibi gelmişti. Gerçekten hiç ölmedi. Hala şarkılarıyla bizimle yaşamaya devam ediyor. Bütün sevdiğimiz sanatçılar Allah gani gani rahmet eylesin.

0: İlaç gibi radyo. Kral.
1: Bir daha hiç kimse bu şarkıları onun gibi okumadı. O sahnede şarkı okumadı, şarkının kendisi oldu.
2: Gözlerimden
1: mekanı cennet olsun.
2: Ayırma hiç, ayırma hiç, ayırma hiç.

Koş gel bana, koş gel bana, koş gel bana ne olur. Sensiz bitmiyor günlerim.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Çok güzelmiş. Halktan kuru yemiş.
3: İkinci el araçlar %20'den başlıyor.

0: Detaylı bilgi için otosor.com.tr.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Vodafone akıllı fiber sistemiyle evinizin her köşesinde akıllı fiber dönemi başlıyor. Siz de gelin yapay zeka destekli Wi-Fi 7 modem ve 1000 megabit'e varan hızla Vodafone fiberin keyfini çıkar.
3: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
4: Pilot Garaj Auto Expertiz.
5: Ben Danilo Zarna. İşim gereği çok fazla mutfak gördüm. Ama Ferre'nin pek çok artisi var. Pizza Art Ankastre Fırın. Ferre artisi var.
6: Her yolculukta %50'ye varan bir taksi parayla...

0: Mendus, gıda takviyesi ve dermokozmetik.
1: Hep kazandıran taksi, bir taksi, bir taksi.
2: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
1: Bize huzur lazım.
3: Gaziantep'te festival zamanı. Gastroantep Kültür Yolu Festivali 3-11 Ekim'de Festival Park'ta. Bengü, Murat Boz, Kıraç, Buray, Simge, Özcan Deniz, Hakan Altun ve Mert Demir konserleriyle müzik dolu 9 gün. Ünlü şeflerin özel sunumları, gastronomi buluşmaları, Gaziantep'in eşsiz lezzetleri, kültür ve sanat etkinlikleriyle dopdolu bir festival sizi bekliyor. 3-11 Ekim'de Gastroantep Kültür Yolu Festivali'nde buluşalım.
4: İlaç gibi radyo.
5: Reklam. Eczanelerde satılmayan tek ilaç. Kral.
6: Kezban'ın günlüğü.

Dinlemeye devam ediyoruz. Alemin Kralı'nda Kezban'ın günlüğünde. Zara sevenlere, hayranlara hediyem olsun. Zara'nın bu yeni şarkısı. Bu hafta pazar günü, 2 gün sonra yani, 27 Eylül pazar günü saat 21'de Zara sahnede olacak. Harbi Açık, Cemil Topuz Harbi Açık, konser alanında. Söyleyemedim bir türlü. Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'nda sahnede olacak. Muhteşem şarkılarını söyleyecek.

Dan Ümit Besen'in şahane yorumu geliyor. Ondan önce yine aynı yıllarda işte 2000'lerin başı gibi Cengiz Kurdoğlu'nun unutulmaz şarkısı geldi sevenlerine. Hemen ardından da Gülden Karaböcek gelecek. Çok güzel bir şarkısı var yine unutulmayanlarda. Sevenlerine hediyem olsun.

Sevgili kralcılar, Gülden Karaböceği unutulmaz şarkısının ardından Dadaş Zafer 77 Trabzon çift 047'nin şoförü, taksici kardeşim. Hem sana hem de bütün taksi şoförlerine armağanımız olsun. Bütün kral kaptanlara da gelsin aynı zamanda Kibariye'nin bu şarkısı. Reklam dönüşü Hakan Taşıyan'dan ve Müslüm Baba'dan şarkılarım var. Kaçırmayın, benden hemen sonra Ali en kral şarkılarla mikrofonda olacak. Ben de kısmetse yarın saatler 9'u gösterdiğinde yine buradan sizlere günaydın demeyi umuyorum. Görüşünceye dek kendinize iyi davranın. Hoşçakalın.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Hesabı alabilir miyim?
3: Buyurun.
2: Hesabınızın %20'sini Vakıfbank ödedi.
3: Nasıl yani?
4: Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla tüm yurt içi ve yurt dışı restoran harcamalarında %20'ye varan indirim ayrıcalığı sizi bekliyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
5: Mendus, gıda takviyesi ve dermokozmetik.
6: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
7: Türk Hava Yolları fırsatlarıyla Avrupa'yı keşfedin. İstanbul çıkışlı Berlin, Viyana, Londra ve seçili şehirlere gidiş dönüş biletinizi 21-30 Eylül tarihlerinde alın. 1 Kasım 2026-31 Mart 2027 tarihleri arasında 169 dolardan başlayan fiyatlarla uçun. Detaylar Türk Hava Yolları mobil uygulaması.

0: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
1: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
2: Pilot Garaj Auto Ekspertiz.
3: İlaç gibi radyo.
4: Reklam.
5: Kezban'ın günlüğü.
6: Kral. Gönüllerin kralı. Kral FM.
3: İlaç gibi radyo.

0: çok pratik.
1: Hava durumu.
2: Meteorolojiden aldığımız son bilgilere göre yağışlı hava doğuya çekiliyor. Sıcaklık batıda biraz artacak. Bugün İstanbul parçalı bulutlu 21, Ankara ve Bursa parçalı bulutlu 20, İzmir parçalı bulutlu 26, Antalya parçalı bulutlu 30 derece.
3: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu. Otopratik.
4: Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında.
5: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

Efendim herkese sağlıklı, mutlu, huzurlu bir gün diliyorum. Her zaman olduğu gibi Kezban'dan mikrofonu devraldım. 2 saat boyunca en güzel şarkılar yine her zaman olduğu gibi sizler için gelecek. Bugün

Sosyal medyamda herhangi bir paylaşım yapamadım, fırsat bulamadım ama dün yaptığım bir paylaşım var. Instagram'ım Afrikalı Ali bu arada. Haberiniz olsun. Dün yapmış olduğum paylaşımın altına istek şarkılarınızı, kısa mesajlarınızı yazıp iletebilirsiniz. Birazdan da gelen mesajlarınıza göz atacağım. Ferdi Tayfur'la birlikteliğimiz başladı.

yıllara bir güne nasıl sıkıldım. Bana da söyle, ben de bileyim. Hasretin acısını nasıl dindirdin?

0: Yiğit Akü risk haritasını sunar.
1: Marmara'da hava bulutlanıyor. Ege güneşli, karayel sert esiyor. Marmara'nın doğusu Akdeniz, İç Anadolu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun batısıyla Kütahya, Adıyaman, Gaziantep ve Kilis çevrelerinde yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülebilir. Yağışlar Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Zonguldak, Bartın, Osmaniye ve Gümüşhane çevreleriyle Antalya'nın doğu, Adana'nın kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetlenebilir. Tedbirli olunmalı.
0: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
2: İlaç gibi radyo.
3: Reklam. Vakıfbank'tan dört dörtlük fırsat. Vakıfbank bireysel kredi kartlarıyla 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında eğitim, sigorta, sağlık ve vergi ödemelerinde 4 taksit, ayrıca Troy kartlara özel eğitim ödemelerinde 6 taksit fırsatı sizi bekliyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank.
4: Vodafone akıllı fiber sistemiyle evinizin her köşesinde fiber keyfini çok seveceksiniz. Siz de hemen Vodafone Fiber'e gelin. 30 gün boyunca deneyin. Memnun kalmazsanız paranız iade.
5: Petrol ofisinde şansa yer yok. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alımınıza hediye pozitif puanlar sizi bekliyor. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.

0: Belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.
1: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Anadolu Sigorta'dan yeni kasko poliçesi yaptıranlar Opet'e giriyor, kazançlı çıkıyor. Siz de 31 Ekim'e kadar Anadolu Sigorta'dan 2016 model ve üzeri hususi otomobiliniz için kasko poliçesi yaptırın. Değeri 1500 TL'ye varan Opet yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi opet.com.tr ve anadolusigorta.com.tr'de.
4: Evideya Şehre Dönüş Festivali başladı. Altılı havuz setleri 249, banyo setleri 259 liradan başlayan fiyatlarla sizi bekliyor.
5: Burada her şey İlaç Gibi Radyo.
6: Reklam.

Dilerim sultanlar çıksın bahtına. Layık olmadığı gönül tahtına. Kırılsa ne yazar, kırılmasa ne. Ben keder üretir, dert yaratırım. Aleme ibrettir her bir satırım. 40 yılın başında halim hatırım. Sorulsa ne yazar, sorulmasa ne. Sorulsa ne yazar, sorulmasa ne.

Kral FM'de Afrikalı Ali ile olan birlikteliğiniz devam ediyor. Instagram hesabım Afrikalı Ali. En son yaptığım paylaşımın altına lütfen DM'den gelen mesajları değerlendirmiyorum. Haberiniz olsun. Emir istek şarkısını yazmış, mesajını iletmiş. Serap Çopur, bir isteğim var. Gördes'ten Gemli'ye yeni taşındık. Çocuklarım ve benim için bir şarkı çalarsan sevinirim demiş. İstek şarkısında yazmış. Ankara'dan selamlar, iyi yayınlar. Ferdi Tayfur'dan az evvel çaldım yalnız sevgili Selçuk. Yozgat Yerköylülere armağan olsun. Selamlar diye de bir mesaj iletmişsiniz. Serkan Özlü göndermiş. Hayırlı yayınların olsun. Dün mesajımı okumadın. Bugün okur. Bir de isteğim var. Çalarsan sevinirim diyor. Pendik Veli Baba polis ekiplerine gönderirsen mutlu oluruz diye bir not iletmişsiniz. Gelen mesajlarda yer alan isteklerden bir tanesini hazırladım. Sevgili Volkan bu arada bir mesaj göndermiş. Sevgili Volkan az evvel kulaklarını çınlattık bu arada. Nihat az evvel sordum. Abi selamlar, hayırlı sabahlar. Şu anda ailecek yine seni dinliyoruz. Senden bir şarkı istiyorum demiş. Çalarsan sevinirim. Şimdi Müslüm Baba çaldın ama çalmanı da bekleyeceğim diye notunu iletmiş. Bir de minik prensesiyle kızıyla bir fotoğraf göndermiş sevgili Volkan. Kardeşim öpüyorum sizi. Sıradaki şarkıyı sizlere armağan ederek devam edelim.

0: Enerji Güneş Panelleri bilgilendiriyor.
1: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Evin akıllısı nasıl olur? Gelin size anlatayım. Öncelikle çatınıza kurulacak güneş panelleriyle kendi elektriğinizi kendiniz üreteceksiniz. Bu sisteme ürettiğiniz enerjiyle çalışan bir CV enerji ısı pompası ekleyeceksiniz. Böylelikle evinizde 4 mevsim konforunu yaşayacaksınız. Kışın sıcacık.

0: Bütün acil müdahale ekipleri artık tek uygulamada. Hayat 112 uygulaması tüm uygulama marketlerinde. 112.
1: Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı. Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
2: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
3: Sensat.com. Sen de aracını satmak istiyorsan sensat.com'a tıkla.
4: Hayır hayır hayır hayır, Esat burada. Tabii ki ben satarım. Kim satacaktı? Doktordan temiz, memurdan boyasız, avukattan cezasız, hepsini ben satarım.
3: Sen Esat'ı dinleme. Aracını satmak istiyorsan Türkiye'nin yepyeni ilan platformu sensat.com'a uğra. E satmak istiyorsan

de Afrikalı Ali ile olan birlikteliğiniz devam ediyor. Sevgili Mine annem bir mesaj iletmiş. Alicim diyor, biraz canım sıkkın. Arabayla ufak bir kaza yaptım. Mala gelen cana gelmesin. Sağlık olsun diye bir not iletmiş. Batu ile beraber seni dinliyoruz. Bize bir şarkı çalar mısın? Çok çok geçmiş olsun anneciğim. Allah beterinden saklasın inşallah. Çalacağım şarkıyı sizlere armağan edeceğim. Komşumun büyük oğlu Tolga Çebin bir mesaj iletti. Ahmet'ten Mehtap'a, Eyüp'ten Pelin'e, Ramazan'dan Suzan'a, Oğuzhan'dan Selma'ya, Tolga'dan da Bekir'e diye bir not iletilmiş. Tolga, herkes eşine armağan etmiş. Sen niye Bekir'e armağan ediyorsun? Sevgili kardeşim, öpüyorum sizi. Çalacağım şarkıyı sizlere armağan ederek birlikteliğimize devam edelim.

0: Kral FM Haber.
1: İyi günler, ben Seçil Gören. Bugün 24 Eylül Perşembe, gün ortasında gelişmelerle sizlerleyiz. Şanlıurfa'da 5,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 10.40'da yaşanan Karaköprü merkezli sarsıntı çevre illerde de hissedildi. Herhangi bir hasar bildirimi yapılmadı. Cumhurbaşkanı Erdoğan New York'ta Türk ve kardeş topluluklar buluşmasında konuştu. Erdoğan entegrasyona evet, asimilasyona hayır dedi.
2: Müslümanlardan entegre olmaları değil, asimile olmaları bekleniyor. Biz ise entegrasyona evet, asimilasyonun her çeşidine hayır diyoruz. Kendimizi hiçbir zaman ikinci, üçüncü sınıf hissetmeyeceğiz. Bu vesileyle yaklaşan ara seçimlerde tüm vatandaşlarımızı demokratik haklarını kullanmaya, seslerini duyurmaya davet ediyorum.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan 81. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu kapsamında bulunduğu New York'ta Irak Başbakanı Ali Zeydi ile bir araya geldi. Türkiye ile Irak, Sincar'da yasaklı yabancı silahlı unsurların varlığına son verilmesi konusunda anlaştı. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş dün CHP'den istifa etti. Yavaş görevine bağımsız olarak devam edeceğini bildirdi. Mansur Yavaş, CHP sözcüsü Müslim Sarı'nın "Kimse kendisini CHP'den üstün göremez" açıklamasının ardından kararını duyurdu.
3: Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurumsal kimliğini kimseye zedeletmeyiz. Hiç kimse Cumhuriyet Halk Partisi'nden üstün değil, hiç kimse Cumhuriyet Halk Partisi'nden üstte görmesin kendisini. Başka bir partinin genel başkanına da bilgi verdim diyemez.
1: Mansur Yavaş'ın istifası sonrası Ankara'daki 8 ilçe belediye başkanı da CHP'den istifa etti. İstifaya ilişkin yorumlara bakalım. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu açıklama yaptı. Sayın Yavaş, CHP'ye kazandırdığım değerli bir siyasetçidir. Kendi siyasal tercihi dedi. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel de kararı şöyle değerlendirdi.
4: Hiçbir değer ya benimsin ya kara toprağın denilebilecek ve böyle israf edilebilecek bir durumda değil Türkiye'de. Hele hele Mansur Yavaş gibi bir siyasetçinin bir partinin kaprisleriyle terbiye edilmesi ve oranın siyasetine alet edilmesi söz konusu olamaz. Hayırlı olsun dileklerimi tekrar etmek istedim.
1: Kırıkkale'de Yahşi Han Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturmasında gelişme var. AK Partili ve MHP'li eski belediye başkanlarının da aralarında olduğu 31 kişi gözaltına alındı. Fon soruşturmasında tutuklu sayısı artıyor. Son olarak gözaltındaki 3 şüpheli daha tutuklandı. O isimler Tera Holding Yönetim Kurulu üyeleri Abdülkadir Özkan, Bülent Uygun'la Doğa Sigorta'nın sahibi ve İstanbul Topkapı Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Nihat Kırmızı. Son operasyonda 17 şüpheli tutuklanmış oldu. Toplam şüpheli sayısı ise 26'ya yükseldi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek Başkanlığında bugün 131 yatırım fonunun tasfiyesine ilişkin toplantı yapılacak. Fonların tasfiyesi ve ödeme süreci ele alınacak. Manisa'nın Turgutlu ilçesinde 11 öğrencinin yaralandığı okul saldırısına ilişkin soruşturma sürüyor. Gözaltı sayısı 9 oldu. Saldırganın akrabaları ve fişekleri satan av bayisinin işletmecisi de gözaltında. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi yeni atanan İl Emniyet Müdürleri toplantısında konuştu. Manisa'da lise önünde gerçekleşen saldırı ile ilgili adli ve idari süreçlerin titizlikle yürütüldüğünü söyledi. Tehlike okul kapısına gelmeden tedbir alacağız dedi. Eski MİT baş müşaviri Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüne ilişkin soruşturma derinleşiyor. Vatan Partisi lideri Doğu Perinçek'le Kurtlar Vadisi dizisinde Kazım Kaşifoğlu karakterini canlandıran oyuncu Sedat Saltak savcıya ifade verdi. Dizinin senaryosuna katkı sağladığı tespit edilen eski emniyet müdürü Bayram Özbek de tutuklandı. Adana 10. kez Lezzet Festivali'ne ev sahipliği yapıyor. Kente özgü lezzetler 9, 10, 11 Ekim'de ziyaretçilere sunulacak. Adana Valiliği'nin düzenlediği etkinliğe 1 milyonun üzerinde ziyaretçinin katılması bekleniyor.
0: Ekonomi.
1: Borsa İstanbul'da BIST endeksi güne %0,60 düşüşle 13.172,44 puandan başladı. Endeks şu dakikalarda 13.100'lerde seyrediyor. Serbest piyasada da dolar 48.85, euro 55.81, gram altın 6.725 liradan işlem görüyor. Bitcoin 84.000 dolar bandında.
5: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
0: Spor.
1: A milli futbol takımı UEFA Uluslar A Ligi serüvenine başlıyor. Ay Yıldızlılar Fransa maçının hazırlıklarını bugün tamamlayacak. Kafile daha sonra Kocaeli'ye gidecek. Milliler Fransa'yı yarın saat 21.45'te Kocaeli Stadyumunda konuk edecek. Galatasaray'da Singo'nun sakatlık süreci uzadı. Milli ara sonrası takıma dönmesi beklenen fil dişili futbolcunun Kasımpaşa ve Barcelona maçlarında forma giymesi beklenmiyor. Euroleague'de yeni sezon başlıyor. Açılış akşamında Anadolu Efes Barcelona ile deplasmanda karşılaşacak. Maçın başlama saati 21.30. Milli boksör Emrah Yaşar Avrupa Boks Şampiyonası'nda finale yükseldi. Erkekler 90 kiloda Alman rakibini 5-0 mağlup eden Yaşar adını finale yazdırdı.
5: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
6: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
0: Yol durumu.
1: Konya-Ankara yolunun 36 ile 41. kilometreleri arasında ulaşım tek şeritten sağlanıyor. Kayseri-Kuzey Çevre yolunun 36 ile 40. kilometreleri arasında yol çalışması nedeniyle şerit daraltması yapılarak ulaşım kontrolü sağlanıyor. Aydın-Denizli yolunun 20 ile 21. kilometreleri arasında köprü genişletme çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
6: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.

Ediyoruz birlikteliğimize. Çok kıymetli abim, sevgili Timur abim, sizlerin de yakından tanıdığı Ferdi abimizin oğlu sevgili Timur abim bir mesaj göndermiş. Diyor ki Ali'cim, yolda kaybolduk, bir yandan da seni dinliyoruz, Afyon yolunu bulamadık, senden de bir şarkı istiyorum eşim ve benim için. Eşi Nazlı Hanım'a, sevgili Nazlı yengemize, sevgili Timur abime de buradan selamlar gönderiyorum. Çok eski tanışırız bu arada. Radyoculuğa, Kral FM'e ilk başladığım dönemler Ferdi abimizle Unkapanı'nda tanıştığımızda sevgili Timur abi de oradaydı. Cengiz abimiz vardı, müdürümüz. Çok vakit geçirdik, çok zaman geçirdik. Çok eskilerden bu yana da tanışıklığımız vardır. Sevgili Timur abim, öpüyorum seni. Nazlı yengeme de selamlarımı iletiyorum. İstediğin şarkıyı hazırladım. Ferdi Tayfur'la devam edelim.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Pilot Garaj çekilişle her ay iki araba hediye ediyor.
3: Pilot Garaj Şoför Ekspertiz. Her güzele bir Mindus.
4: Mindus, gıda takviyesi ve dermokozmetik.
5: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
6: Sen için rahat ye diye pestisit analizleri yapılan meyve sebzeler Getir Büyük'te. Düzenli analiz raporları ürün detayında. Taptaze ürünleri şimdi keşfet. Getir, bir mutluluk
7: getir. Kendi muayenehanesini açar, parasını da kazanır.
8: Ya kızım, sence ben sadece para mı istiyorum? Ben birisi olmak istiyorum bu hayatta Gülizar. Saygı duyulan, kapısı açılan, sandalyesi çekilen, onların masasına oturan biri.
9: Yeni dizi Başkalarının Hayatı cumartesi Star'da.
10: Atasay alışverişinde altını üstüne getiren hediye. Üstünüzde çok şık duracak.

0: Yol uzun, yük ağır. Castrol Vecton, Sistem Pro teknolojisiyle %45'e kadar daha uzun, faydalı yağ ömrü sağlar. Zorlu şartlarda yolların gerçek kahramanlarının yol arkadaşı Castrol Vecton. Detaylar için castrol.com.tr'yi ziyaret edin.
1: İlaç Gibi Radyo.
2: Reklam.

Evet, Müslüm Baba'nın hemen ardından Ferdi Tayfur'dan çok güzel bir şarkı hazırladım yoğun bir şekilde. Hem Müslüm Gürses hem de Ferdi Tayfur istekleri vardı. Onları da yerine getirmiş olayım bu vesileyle. Balıkesir Sındırgı'dan İsmail Akçan. En güzel günler senin olsun Ali Bey diye bir not iletmiş. Çok teşekkür ediyorum. Ramazan Ferdi Tayfur'dan istemiş, hazırladım. Cezaevinde yatan oğlum Berat için Müslüm Baba'dan bir şarkı. Ayten Kılınç göndermiş mesajı. Az evvel çaldım Müslüm Baba. Sıradaki şarkıyı da armağan edeceğim sizlere. Abdurrahman Öz Çömlekçi. İlk defa istekte bulunuyorum. Çalarsan sevinirim. Tüm çalışma arkadaşlarıma armağan olsun. Konya Ereğli'den arı taşıyoruz. Nasipse Bodrum Gölköy'e gidiyoruz demiş. Süleyman Yeter, Cemal Türker, Erdoğan Selin. Ferdi Tayfur'dan da bir isteğimiz var diye notunuzu iletmişsiniz. Ferdi Tayfur'dan çok güzel bir şarkı hazırladım. Benden sizlere armağan olsun.

Kral FM'de Afrikalı Ali ile olan birlikteliğiniz devam ediyor. Gemlik'ten Fatih Bakkal, kızıma sıradaki şarkıyı armağan edersen sevinirim diye bir mesaj iletmiş. İyi yayınlar, sizleri dinliyoruz iş arkadaşlarımızla. Bizlere de bir şarkı çalarsanız sevinirim. Selvi ve Zübeyde ve ruhumun Zübeyde'me, ruhumun sahibine armağan ediyorum demiş. Tüm kralcılara armağan olsun. Gonca göndermiş mesajı. Adnan Emir, o da istek şarkısını yazmış ama az evvel Müslüm Baba çaldım bu arada, haberiniz olsun. Hayırlı günler. Giresun'da fırında çalışan üç kafadar, sizden bir isteğimiz var. Sevip de kavuşamayanlara armağan olsun. Seviyoruz seni abi diye de bir not iletmişler. Çok teşekkür ediyorum. Kolaylıklar diliyorum ben de sizlere. Sıradaki şarkıyı armağan edeceğim. Şükrü Tahran Konya Bozkır'dan göndermiş her zaman olduğu gibi mesajını. Yine Konya'dan Neşe Kaya. Benim de bir isteğim var. Eşim Mustafa Kaya'ya ve çocuklarım Buğlen ve Emine Berra için çalarsanız mutlu oluruz. Demirci ailesi diye başlayan diğer bir mesaj. Oğlumuzun yemin törenine gidiyoruz. Sizden de bir isteğimiz var demiş. Gül göndermiş mesajı. Allah hayırlı tezkereler nasip etsin. Hayırlısıyla kavuşmayı nasip etsin inşallah. Şaban göndermiş mesajı. Selamlarını da iletmiş. Sıradaki şarkıyı sizlere armağan ederek devam edelim.

0: Araç Gibi Radyo. Reklam.
1: Çok güzelmiş. Halktan kuru yemiş.
2: Yatağınız kadar uyku kalitenizi belirleyen yastıklar %20 indirim fırsatıyla Yatsan mağazaları ve yatsan.com'da.
1: Güzel bir yatsan.
3: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
5: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
6: Neova Sigorta.
7: Atasay alışverişinde altını üstüne getiren hediye. Üstünüzde çok şık duracak 14 ayar altın suyulu bileklik.

Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona.com.

0: Bütün acil müdahale ekipleri artık tek uygulamada. Hayat 112 uygulaması tüm uygulama marketlerinde. 112
1: Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı.
2: İşinizin gücü Ford Pro'dan işinizi büyütecek fırsatlar. Transit Van, Transit Kamyonet ve Transit Minibüs modellerinde geçerli 1 milyon TL'ye 9 ay 0 faiz fırsatı ve %3 takas indirimi Ford yetkili satıcılarında. Detaylar Ford.com.tr'de.
3: Okul heyecanı başladı. Okula hazırlanırken sağlık güvencesini unutma. Tamamlayıcı sağlık sigortasını çok avantajlı fiyatlarla ve 12 aya varan taksitle alın. Sağlık sigortası Sigortam.net'ten alınır.
4: Kazancım Net, Sigortam Net. İlaç gibi radyo.
5: Reklam.

0: Evet, veda vakti geldi. Bana ayrılan sürenin sonu. Ankara'dan yine karavanımdan yayınımı gerçekleştirdim. Her zaman olduğu gibi benim çok kıymetli mesai arkadaşlarım da yanımdaydılar. Sevgili Volkan ve sevgili Nihat. Beraber hem çay içtik hem sohbet ettik. Bir yandan da yayınımızı gerçekleştirdik. Sevgili Nihat az evvel kızı Irmağa prensese bir şarkı istemişti. Özür dilerim Volkan. Kızı Irmağa bir şarkı istemişti. Dinledi mi minik?
1: Dinlemez mi abi? Çok mutlu oldu. Ayrıyeten o günü senin ona gösterdiğin sevgi ve şeyi her gün anlatıyor bize. Gerçekten
0: benim.
1: Abi seni tanımayan insan hata yapar.
0: Estağfurullah.
1: Cumartesi günü herhalde senin burada bir söyleşin var
0: evet,
1: abi.
0: Evet, söyleşim var.
1: Ankara'daki bütün herkesi mutlaka buraya bekliyoruz. Ali abiyi muhakkak ve görmeniz ve tanımanız gerekiyor.
0: Estağfurullah kardeşim benim. Sağ ol, eksik olma. Beraberiz değil mi? O gün seninle geleceğim.
1: Beraberiz abi inşallah.
0: Nihat sen de geleceğim mi?
2: Evet abi, cumartesi günü inşallah merkez Ankara'dayız. Ali abimizi yalnız bırakmıyoruz. Tüm Ankara'daki dostlarımızı da bekliyoruz.
1: Herkesi bekliyoruz.
0: Sağ ol, çok teşekkür ediyorum. Instagram'da da paylaştım orada, en son yaptığım paylaşım. Hem adres hem de saat bilgisi verdim bu arada, haberiniz olsun. Yarın saatler 11'i gösterdiğinde tekrar birlikte olmak ümidiyle hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Harbi Kız'la sizleri baş başa bırakıyorum. Kral FM'de Afrikalı Ali'yi dinlediniz. Allah'a ısmarladık.

0: Otopratik
1: hava durumu.
2: Meteorolojiden aldığımız son bilgilere göre yağışlı hava doğuya çekiliyor. Sıcaklık batıda biraz artacak. Bugün İstanbul parçalı bulutlu 21, Ankara ve Bursa parçalı bulutlu 20, İzmir parçalı bulutlu 26, Antalya parçalı bulutlu 30 derece.
3: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu. Otopratik.
4: Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında.
5: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

0: Ben sana ne yapmıştım ki? Sen yüzümü asıp gittin. Benim kahrım yokluğa. Sen bunu bahane ettin.
1: Bakar mısınız sözlere? Sensin benim tesellim ama sen de beni maalesef anlamıyorsun. Ah ah. Şimdi ne teselli isterim ne de anlayan. İnsan bir kere kırılınca herkesten vazgeçmeyi öğreniyor. Çünkü bazı kırgınlıkların ilacı yok kardeşim. Yarası güvendiği yerden gelince nereden bulacaksınız o ilacı? Nereden bulacaksınız o merhemi? Bulamazsınız. İşte bulamadığınız o ilaç, o reçete burada yazılır. İlaç gibi radyoda. En güzel şarkılar bu frekansta efendim. Sevgili Afrikalı'nın hemen sonrasında yeni günde yine beraberiz. İki saat boyunca duygularınıza tercüman olacak en güzel şarkıları dinleyeceksiniz. Listemizde yok yok. Yine en sevdiğiniz, özlediğiniz, unutamadığınız şarkılar burada olacak dostlar. Doğru yerdesiniz. Açın radyonuzun sesini kardeşim birazcık daha. Harbi Kız yayında.

derin derin ilerliyoruz dostlar. Bu arada geçmiş olsun diyelim Şanlıurfa'mıza. Sabah 10.40 gibi 5.4 büyüklüğünde bir deprem olmuş. Gaziantep'te, Malatya'da, Diyarbakır'da ve çevre illerde de hissedilmiş. Sevindirici olan da tabii can kaybının olmaması. Ara ara böyle yoklayacak bu depremler. Çünkü coğrafi konum olarak böyle bir ülkede yaşıyoruz. Tedbirli, dikkatli olmak gerekiyor. Her zaman söylüyoruz. Ama bazen maalesef imkanlar, şartlar, bazen de rahatlıktan mı da bilemiyorum ama rahatlık demeyelim ben buna, mecburiyet diyelim. Allah yardımcımız olsun. Özellikle rant kaygısı içerisinde olup insanların can güvenliğini tehlikeye atanlar, onlar yüzünden çokça üzülenler oluyor. Olmaması için de uyanık olmamız lazım, dikkatli olmamız lazım, bilinçli olmamız lazım. Kentsel dönüşüme destek verilmesi gerekir. Hala duyuyorum yani. Bir kat için, bir dükkan için kentsel dönüşüme destek olmayan kişiler oluyor binalarda. Diyorum yani, her şey para mıdır kardeşim?

kardeşim ya. Her şey para mıdır ama işte böyle açgözlü insanlar yüzünden çok kişi de mağdur da oluyor. Tekrar tekrar geçmiş olsun diyelim. Allah bir daha yaşatmasın. Rabbim ülkemizi, milletimizi görünen, görünmeyen tüm afetlerden, kötülüklerden korusun inşallah. Orhan Gencebay, o sen miydin? Çok tehlikeli sözler. Çok da güzel bir şarkıdır. Hakkıyla dinleyelim o halde.

Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1.250.000 liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsat.

0: fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
1: Pilot Garaj çekilişle her ay iki araba hediye ediyor. Pilot Garaj Şoko
2: Ekspertiz. Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
3: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
4: Lösemiymiş hastalığımın adı. Hastalığı sizin desteğinizle yendim. Size çok teşekkür etmek istedim. Bir de hala hastanede sizin desteklerinizi bekleyen arkadaşlarımı da unutmazsınız, değil mi? Diyecektim. Lösev hayat verir.
5: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
6: Kasko, sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, sigortam.net'te uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme. Kazancım.net,
7: sigortam.net. Evideya Şehre Dönüş Festivali başladı. Kitaplıklar 3.999, çalışma masaları 1.299'dan başlayan fiyatlar...

Benim sevdiğim kadar kimse seni sevemez. Benden başka hiç kimse uğrunda ölemez. İstersen çek git, eller kıymetin bilmez. Benim sana olan aşkım, benim sana olan tutkum ve benim sana olan bu sevdam hiçbir zaman bitmez.

biliyorsun Kırmızı Gül, Bu Sevda Bitmez. Benim için de çok özel şarkılardan biridir. O yıllarda bir yerel radyoda yapıyorum. Ve bu şarkı o yıllarda benim listemde olmazsa olmazlarımdandı. Ve aşka gelirdim yani bu şarkıyı dinlerken. Yine aynı duygular içerisindeyim. Aşka dair

hissettiğimiz duyguları çoğu kez bulduğumuz sözler, bu şarkılar dolayısıyla hiçbir zaman eskimeyecek. Peki. Bizi kimse ayıramaz diyoruz Emrah'la. Birazcık daha radyomuzun sesini açalım mı? Aç sesini kardeşim. Helal olsun size. İşte bu.

unut demek kolay. Bir de onu unutamayanlara soracaksınız. İşte öyle kolay mı diye yani. Hiç kolay değil. Bir de ömrünü adadığınız kişiler tarafından o darbeyi yediğiniz zaman bunu hazmedebilmek kolay olmuyor maalesef.

Güvenliğinizi dahi vermeyin kardeşim. Heba etmeyin. Hayatınızı yer ayırmayın. Mazide bırakın. Vallahi mazide kalsın. Hiç o defterleri de karıştırmayın. Metin abicim selam olsun sana. Şu anda beni dinliyorsun. Adana'ya da yaz bir reçete demiş. Yazalım bakalım. Batman'dan yeter. Çok güzel şarkılar çalıyorsun.

bir şarkı bekliyorum demiş. Birazdan paylaşacağım. Fransa'dan Mehmet Ali Coşkun. Havşinli Yakup abi kardeşime bir şarkı gönderirsen şahane olur harbi kız demiş. Ötesi Sıdıgı'dan İsmail Akçan. Seninleyiz harbi kız diyerek mesajını sonlandırmış. Avusturya'dan Sezgin Otabaş. Ve sevgili Kelkit'te nöbetimizi dinleyen krazlarımız. Selam olsun sizlere de sevgili Ali kardeşim.

hasret bana göre değil. Yokluğunu ben çekemem. Bana vazgeç deme sakın. Bana vazgeç deme sakın. Vazgeçemem. Vazgeçemem. Vazgeçemem.

0: ismin dilimde doğar. Seviyordum, seviyordum beni bir yer. Bekliyorum, bekliyorum umutluya. Vazgeçemem, vazgeçemem. Her şeyden vazgeçerim de bir tek senden vazgeçemem.
1: Ya işte böyle dostlar, vazgeçemem dedikleriniz sizden vazgeçtiyse ısrar etmeyeceksiniz, zorlamayacaksınız. Demek ki sizin ömrünüze layık olmayan o kişiler kalbinizde fazla büyütmüşsünüz. O fazlalıklardan da kurtulmak lazım. Bırakın onlar gitsin. Sizi kaybetmenin bedelini siz değil, birazcık da onlar ödesin. Allah ödesin.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Bizim zamanımızda temlat mektubu mu lazım oldu? İşin başından kalk, bankaya git, kalan işlerini düşün, sonra geri dön.
3: E artık işinizi bırakmadan halledebilirsiniz. Verelim haberi. Garanti.

0: sensat.com.
1: Sen de aracını satmak istiyorsan sensat.com'a tıkla.
2: Hayır, Esat burada. Tabii ki ben satarım. Kim satacaktı? Doktordan temiz, memurdan boyasız, avukattan cezasız, hepsini ben satarım.
1: Sen Esat'ı dinleme. Aracını satmak istiyorsan Türkiye'nin yepyeni ilan platformu sensat.com'a uğra. Satmak istiyorsan sensat.com.
0: Sensat.com.
3: Hem muayenehanesini açar, parasını da kazanır.
4: Ya kızım, sence ben sadece para mı istiyorum? Ben birisi olmak istiyorum bu hayatta Gülizar. Saygı duyulan, kapısı açılan, sandalyesi çekilen, onların masasına oturan biri.
5: Yeni dizi Başkalarının Hayatı cumartesi Star'da.
6: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
7: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
8: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
9: Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül-31 Ekim tarihleri arasında.

Kim sevenler adına güzel yorumu paylaştık. Yine Türk sanat müziğinde yeri doldurulamayacak isimlerden biri de Adnan Şenses. Bu güzel ustaları da programımıza ağırlayalım ve şarkılarını da hakkıyla dinleyelim.

0: geliyor.
1: Bazı insanlar vardır, bazı sanatçılar vardır. Ömürleri biter ama bıraktıkları iz hiç silinmez. İşte onlardan biri de sanat güneşimiz Zeki Müren. Onun bugün ölüm yıl dönümü. Ruhu şad olsun, mekanı cennet olsun. Seni

0: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
1: Yol durumu.
2: Konya-Ankara yolunun 36 ile 41. kilometreleri arasında ulaşım tek şeritten sağlanıyor. Kayseri-Kuzey Çevre yolunun 36 ile 40. kilometreleri arasında yol çalışması nedeniyle şerit daraltması yapılarak ulaşım kontrolü sağlanıyor. Aydın-Denizli yolunun 20 ile 21. kilometreleri arasında köprü genişletme çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
0: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.

Yeni saatimizi de böyle başladık. Tabu, fragman, neler var neler. Şimdi itirazı olanlar var mı aranızda? Bu şarkı tam da size yakışı bir reçete olmuştur. Bugün esen yorumuyla paylaşacağımız bu şarkıya kimleri dahil edeceğiz? Bursel Akarsu. Bugün Etim'in doğum günü. Ona bir selam gönderirsen çok memnun olur demiş Bulgaristan'dan. Etiler savaşı yok. Etiler barışı var. Ne güzel. Hep daim olsun. Yeni yaşı da kutlu olsun diyelim. Diyarbakır'dan Yusuf da Yıldız'ın olan aşkını bile getirecek bir şarkıyı rica etmiş. Geçmiş olsun diyelim. İzmir Bozyaka'dan Fikret sırlı şarkıyı Gülgül ablasına, Tipi ablasına, Ayşe ablasına ve atölyenin gururu Hakan kardeşimize armağan etmişler.

Yaşadıklarına isyan etmek kolay ama zor olan bunca kırgınlığa, hayal kırıklığına rağmen kalbinizi kaybetmeden, iyi niyetinizi kaybetmeden hayat yolunda yürüyebilmek. Her yara bir şey öğretiyor aslında ama öğrendiklerimiz hayatımıza ne kadar etkili olabiliyor, ne kadar ders çıkartabiliyoruz, tekrarlamıyoruz yaptığımız hataları. Mühim olan bu. Hayattan kopmayacağız kardeşim. Tam tersi, hayata çok daha fazla sımsıkı sarılacağız. Tabii ki bizi hayattan koparanlarla değil, bizi hayata bağlayan, hayatımıza olmaya layık insanlarla. Tanrı istemezse yaprak düşmezmiş. Cengiz Kurtoğlu'yla devam edeceğiz. Bu şarkıyı da sevgili Ahmet Mert kardeşime armağan ediyorum. Mardin'den bizi dinleyen Krazor'umuzdan. Geçmiş olsun Mardin. Sizlere de yazacağımız bu reçeteye Cengiz abimizin bu güzel yorumunu hemen gönderiyoruz.

0: statü risk haritasını sunar.
1: Marmara'da hava bulutlanıyor, Ege güneşli, karayel sert esiyor. Marmara'nın doğusu Akdeniz, İç Anadolu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun batısıyla Kütahya, Adıyaman, Gaziantep ve Kilis çevrelerinde yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülebilir. Yağışlar Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Zonguldak, Bartın, Osmaniye ve Gümüşhane çevreleriyle Antalya'nın doğu, Adana'nın kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetlenebilir, tedbirli olunmalı.
0: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
2: İlaç gibi radyo.
0: Reklam. Yamanlar Oto Ekspertiz'de aracınız emin ellerde. Ferdi Gökçe tecrübesi ve...

Kanya orijinal yedek parça ve araç aksesuarlarında yıl sonuna kadar süren özel avantajlar sizi bekliyor. Kampanyalardan yararlanmak için Scania yetkili servislerini ziyaret edin. Detaylar scania.com.tr'de.

0: Aziz.
1: Yol uzun, yük ağır. Castrol Vecton, Sistem Pro teknolojisiyle %45'e kadar daha uzun, faydalı yağ ömrü sağlar. Zorlu şartlarda yolların gerçek kahramanlarının yol arkadaşı Castrol Vecton. Detaylar için Castrol.com.tr'yi ziyaret edin.
2: Nendus gıda takviyesi ve dermokozmetik.
3: Peugeot Rifter'la tanış, hayatı Rifter yaşa. SUV kodları, 3 pençe ışık imzası ve LED farlarıyla etkileyici bir tasarım, iCockpit ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle benzersiz bir sürüş keyfi sunan Peugeot Rifter, dizel motoruyla verimliliği en üst seviyeye taşıyor. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot Rifter sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de. Peugeot.
4: Anadolu Sigorta'dan yeni kasko poliçesi yaptıranlar Opet'e giriyor, kazançlı çıkıyor. Siz de 31 Ekim'e kadar Anadolu Sigorta'dan 2016 model ve üzeri hususi otomobiliniz için kasko poliçesi yaptırın. Değeri 1500 TL'ye varan Opet yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi Opet.com.tr ve AnadoluSigorta.com.tr'de.
5: İlaç gibi radyo.
6: Reklam.
7: Saygıdeğer dinleyicilerimiz, sıradaki unutulmayan şarkı TÜV TÜRK'ten aracının muayenesini unutanlara gelsin.

Ben seni, sadece seni dilendim. Ferdi abimizin müthiş yorumuydu. Boşuna söylemiyoruz. Olmasaydı derdimiz söyler miydi Ferdi abimiz diye. Ferdi babaya olan sevgimi zaten bilen biliyor. Sosyal medyada da paylaşımlarımda çokça Ferdi Tayfur şarkılarına eşlik ediyorum. Her sanatçının yeri bir başkadır ama herkesin gönlünde biri yatıyor tabii. Bizim de gönlümüzde Ferdi babanın şarkıları yatmakta. Haliyle sosyal medyada da tabii bu içerikler çok fazla seviliyor. Benim amacım zaten takipçi kasmak değil. Her zaman söylüyorum. Zaten öyle bir derdim olsa paylaşımlarım gösterişli olurdu. Daha ihtişamlı olurdu. Hiç öyle bir tarzım olmadığını takip edenler bilirler. Neyse ki oyuz kardeşim. Ailemizle, hayatımızla, dobra sözlerimizle tamamen gerçeğiz. Harbi içeriğimiz. Ferdi Boy şarkıları, arabeskin en sevilen yorumları. Haliyle tabii radyodaki tarzımız aynı şekilde.

0: ve sosyal medya sayfamda da aynısı, tıpkısının aynısı. Aslında çok fazla sosyal medyada olmayı da isteyenlerden değildim ama maalesef siz böyle bir sayfa açmazsanız sizi taklit edenler açıyor. Kandırıyorlar, insanları dolandırıyorlar. Böyle şeyler olmasın diye biz de tabii elimizden ne geliyorsa kendimizce bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Sevenlerime çok teşekkür ediyorum ilginize, alakanıza. Bu arada takip etmeyenler varsa Kral FM Harbi Instagram adresim olduğunu da söylemek isterim. Teşekkür ediyorum bir kez daha. Her şeyi bitirdik bir yalan gibi, bu aşkı yarınlara götüremedik diyenler, sevip de kavuşamayanlar, işte size de bir reçete yazalım.
1: Türkiye'nin değişmeyen bir numarası Kral FM.

hasret rüzgarına kapılmış, içinde söylenmemiş sözleri, tamamlanmamış cümleleri bırakanlar. Bu şarkı benden size armağan olsun.

Acı hiçbir zaman geçmez arkadaşlar. Yorulmayın kendinizi. Bırakın hayatın akışına. İnsan bazen sevdiğini değil, onunla yaşayamadığı hayatı özlüyor. Sevgili Yusuf kardeşim. Kahramanmaraş'tan bizi dinleyen kralcılarımızdanmış. Bir cümle de tam ona göre bir cümle olmuş. Peki. Özcan Yıldız Bayrampaşa'dan bizi dinleyen kralcılarımızdansın. Teşekkür ediyoruz. Sivas'tan Murat Kurt kardeşimize Kırıkkale Üniversitesi'nde okuyan kızım Zehra için bir şarkı istiyorum. Onu çok seviyorum. Çok özledim harbi kız demiş. Peki. Salih Baba şarkılarına hayran olan birçok dinleyenimiz var. Ferhat kardeşimize onlardan biri. Teşekkür ediyorum güzel sözlerin için. Hava Sevim Gaziantep'ten bizi dinliyorsun. Sevgiler selamlar. Niğde'den Sahin Ulutaş kardeşim. Seni unutmayalım.

sana dermanım olsun. Orhan Gencebay'ı çok seviyormuş. Kralımızın bu güzel şarkısını ona da gönderelim. Bu arada tabii Yeşimciğim canım benim diyor ki Erbe ablacığım, kolay değil unutabilmek. Ne kolay ki hayatta, hiçbir şey kolay değil. Yeniden sevmek de, unutabilmek de, yarım kalan bir hikayeyi kabullenmek de güzel kardeşim, ama ne yapacağız? İnsanın kalbi geçmişte kalsa da hayat öyle bir devam ediyor ki. Dolayısıyla devam eden hayatımızda geçmişimizi geçmişte bırakacağız. Hayat yolumuzda şu anda bizimle her şeye rağmen var olan kimler varsa onları sımsıkı sarılacağız. Kalbimizde kin, öfke, bunları barındırmayacağız. Çünkü bu da bir yük. Mutluluk dileyeceğiz. Niyet neyse karşılığı hayatta muhakkak ki onu buluyorsunuz. Kendiniz yapacağınız en güzel şey kalbinizde hep iyi şeyler besleyin.

0: İlaç Gibi Radyo.
1: Reklam.
2: Vakıfbank VSL kredi kartlarıyla market alışverişleriniz şimdi çok daha kazançlı. Vakıfbank World Kartlar ile 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında gıda marketi, kasap, manav ve şarküteri sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 2000 TL ve üzeri alışverişe 100 TL, toplam 1200 TL World Puan hediye. Detay

0: her marka araca bakım ve onarım Bosch Car Servis noktalarında. Randevu için hemen boşkarservis.com.tr'yi ziyaret edin.
1: Vodafone akıllı fiber sistemiyle evinizin her köşesinde akıllı fiber dönemi başlıyor. Siz de gelin yapay zeka destekli Wi-Fi 7 modem ve 1000 megabit'e varan hızla Vodafone fiberin keyfini çıkarın.
2: Japan Dilegno ile zamansız çıktık. Lansmana özel fiyatlarla şimdi Mondium'da. Ayrıntılı bilgi mondium.com.tr'de. Mondium'a
3: bak. Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor. Pilot Garaj Auto
4: Ekspertiz. Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde. Bellona, Bellona.
5: Her güzele bir Mindus.
6: Mindus, gıda takviyesi ve dermokozmetik.
7: Erol Bey, yıllar da geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
8: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
9: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
10: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
9: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
10: Mutlu Akü bir numara.
11: İlaç gibi radyo.
12: Reklam.

0: sızı.
1: Ahlatıyor vallahi bu şarkı.
0: Ruhumdasın.
1: Bedendeki sızı geçer de ruhumuzdaki sızı öyle kolay kolay dinmez kardeşim. Çünkü bazı yaralar teninde değil, yüreğinde, kalbinde, hatıralarında kanar. İşte o zaman ne yapacağız? Mutlu olmak istiyorsak bizi yaralayanı değil, bizi tüketeni değil, ruhumuza iyi gelen kimler varsa onları düşüneceğiz, onlara değer vereceğiz. Öyle değil mi Sunacığım, canım benim? Gaziantep'te oturuyor. Kendisi Malatyalı ve havaalanında çalışmakta. Serviste de, servis şoförümüz de, Hicip amcamız da sürekli bizi dinliyorlarmış. Onlara da selam olsun. İnşallah bu güzel türkümüz de onlara ilaç gibi gelecektir. Erzurumlu kralcımız var. Seçkin Ali Duran'a da bir şarkı rica etmişler. Harbi kız, seni dinliyorum demiş Ramazan Şimşek Belçika'dan. Sevgiler kardeşim. Gaziantep'ten Mustafa Boztepe abicim, seni unutmayalım. Sana da bu güzel türkümüzü hediye edelim. Vallahi veda zamanı da gelmiş. Aslında bir türkü daha paylaşacaktım ama neyse, sevgili Kaan gerekeni yapacaktır. Kardeşime de kolaylıklar diliyorum. Zaman su misali akıp geçti. Çok çok teşekkür ediyorum güzel sözlerinize, güzel mesajlarınıza. Mesaj gönderemeyen kralcılarımız, sessiz dinleyicilerimiz, sizleri de unuturmayayım hiç. Final türkümüzü sizlere darman ediyorum.

0: Kral FM Haber.
1: Mutlu günler. Bugün 24 Eylül Perşembe. Gelişmelerle sizlerleyiz. Ben Berkay Çakır. Şanlıurfa'da 5,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 10.40'da yaşanan Karaköprü merkezli sarsıntı çevre illerde de hissedildi. NTV yayınına katılan Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak olumsuz bir durumun yaşanmadığını açıkladı.
2: Allah'a şükür şu an itibariyle ilk belirlemelere, testlere göre herhangi bir can kaybı, yaralanma vakamız yok. Herhangi bir yıkım yok. Kısmi olarak binalarda etkilenme söz konusu olabilir. 5.4 olarak AFAD Başkanlığımız bildirdi şiddetini. İl merkezinde Karaköprü ilçemiz merkezli bir sarsıntı yaşadık saat 10.40'larında. Şiddetli olarak hissedildi. Ancak ifade ettiğim gibi şükürler olsun herhangi bir kaybımız yok şu an itibariyle. Sahadaki karma ve bilgi toplama çalışmalarımız bütün ekiplerimiz sahada devam ediyor. Tedbir alınması ve resmi makamların yapacağı açıklamaların takip edilmesini öneriyorum.
1: Jeolog Profesör Doktor Okan Tüysüz de depreme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bölgede daha büyük bir deprem beklenmediğini açıkladı.
3: Bizim hasar beklediğimiz bir deprem değil. O nedenle hasar yaratmayacağını ya da çok kötü yapılmış yapılarda hasarlar, belki zayıf hasarlar olabileceğini düşünüyorum. Bölgede bildiğimiz gibi 6 Şubat'tan bu yana yoğun bir deprem etkinliği yaşanıyor. Ancak bugün yaşanan deprem 6 Şubat'tan bağımsız olarak, belki onun etkisi de vardır ama Bozova fayı dediğimiz Atatürk Barajı'nın gövdesine paralel olarak uzanan aşağı yukarı kuzey batı güneydoğu yönünde uzanan 70 kilometre civarındaki bir fayda meydana geldi. Geçmişte de bu fay üzerinde bu tür dörtlük beşlik depremlerin yaşandığını biliyoruz. Bu artçıları olacaktır. 5.1'lik bir depremin 4.1'e kadar falan belki biraz daha aşan artçıları olabilir. Bunları zaman içerisinde yaşayacağız, izleyerek göreceğiz. Ama hasar yaratan bir deprem olmadığını söyleyebiliriz. Geleceğe yönelik de büyük bir deprem beklentisi olacağı kanaatinde olmadığını belirtmek isterim. Ama bu fayın 70 kilometrelik boyuyla 7'ye varabilecek deprem üretme potansiyeli olduğunu da söylemek lazım. Benim kanaatim burada daha büyük bir deprem olmayacağı yönünde, en azından yakın bir dönem için, birkaç 10 yıl içerisinde böyle bir depremin olmayacağını söylemek mümkün.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan 81. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu kapsamında bulunduğu New York'ta Irak Başbakanı Ali Zeydi ile bir araya geldi. Türkiye ile Irak, Sincar'da yasaklı yabancı silahlı unsurların varlığına son verilmesi konusunda anlaştı. Erdoğan ayrıca New York'ta Türk ve Kardeş Topluluklar buluşmasına katıldı. Entegrasyona evet, asimilasyona hayır diye konuştu.
4: Müslümanlardan entegre olmaları değil, asimile olmaları bekleniyor. Biz ise entegrasyona evet, asimilasyonun her çeşidine hayır diyoruz. Kendimizi hiçbir zaman ikinci, üçüncü sınıf hissetmeyeceğiz. Bu vesileyle yaklaşan ara seçimlerde tüm vatandaşlarımızı demokratik haklarını kullanmaya, seslerini duyurmaya davet ediyorum.
1: MHP Genel Başkanı Bahçeli, Birleşmiş Milletler'in yapısına yönelik açıklama yaptı. Bahçeli, Birleşmiş Milletler ve uluslararası sistemin mevcut yapısının bugünün dünyasının ihtiyaçlarına cevap verebilmesi için kapsamlı, adil ve gerçekçi bir reforma tabi tutulması ertelenemez bir zorunluluktur dedi. MHP lideri genel kuruldaki konuşmasına dair de Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti. Birleşmiş Milletler kürsüsünün en çok dikkat çeken konuşmalarından biri de İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'inki oldu. Sanchez, İsrail soykırım uygulamaya devam ediyor ifadelerini kullanarak Gazze'de soykırım yapıldığını söyleyen az sayıdaki liderden biriydi. Sanchez ayrıca Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin artık bir kadın olması gerektiğine dikkat çekti. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik davada gelişme var. Dava kapsamında yargılanan TÜSİAD'ın eski başkanı Ümit Boyner'in oğlu Mithat Sinan Bolak, İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alındı. Manisa'nın Turgutlu ilçesinde 11 öğrencinin yaralandığı okul saldırısına ilişkin soruşturma sürüyor. Gözaltı sayısı 9 oldu. Saldırganın akrabaları ve fişekleri satan av bayinin işletmecisi de gözaltında. NTV yayınına katılan Milli Eğitim Bakanı Tekin, "Biz tedbirlerimizi aldık ama aileler de sorumluluklarını yerine getirmeli." dedi.
5: Çok kapsamlı tedbirler alındı okullarda. Saldırı okulda olmadı. Bu saldırıyı sadece ve sadece okul güvenliği, emniyet ve benzeri üzerinden okumamak gerekiyor. Şimdi olaya bir de şöyle bakmak gerekiyor. Evinde duvarda asılı bir av tüfeği olan bir ailenin, ailelerden istirhamımız, evinde silah olabilir ama lütfen bu çocukların erişemeyeceği yerlerde bu silahların olması gerekiyor. Ailelerimizin sorumlulukları var. Onları yerine getirmesi lazım. Yeni kayıtlı 9. sınıfa toplam 2 ya da 3 gün okula gitmiş. Kran zorbalığından falan yok. Bahsetmek mümkün değil.
1: Son soruşturmasında tutuklu sayısı artıyor. Son olarak gözaltındaki 3 şüpheli daha tutuklandı. O isimler Tera Holding Yönetim Kurulu üyeleri Abdülkadir Özkan, Bülent Uygunnat, Doğa Sigorta'nın sahibi ve İstanbul Topkapı Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Nihat Kırmızı. Son operasyonda 17 şüpheli tutuklanmış oldu. Toplam şüpheli sayısı ise 26'ya yükseldi. Şansa kalmaz
6: işimiz Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
1: Spor. Milli futbol takımı UEFA Uluslar A Ligi serüvenine başlıyor. Ay Yıldızlar Fransa'yı yarın saat 21.45'te Kocaeli Stadyumunda konuk edecek. Euroleague'de yeni sezon başlıyor. Açılış akşamında Anadolu Efes Barcelona ile deplasmanda karşılaşacak. Mücadele saat 21.30'da başlayacak. Milli boksör Emrah Yaşar Avrupa Boks Şampiyonası'nda finale yükseldi. Erkekler 90 kiloda Alman rakibi Kevin Lebowski'yi 5-0 mağlup eden Yaşar adını finale yazdırdı. Şansa kalmaz işimiz
6: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
7: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar. Otopratik.
8: Hava durumu.
9: Meteorolojiden aldığımız son bilgilere göre yağışlı hava doğuya çekiliyor, sıcaklık batıda biraz artacak. Yarın İstanbul parçalı bulutlu 22, Ankara az bulutlu 22, İzmir az bulutlu 26, Bursa az bulutlu 23, Antalya parçalı bulutlu 29 derece.
7: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu. Otopratik.
10: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
8: Yol durumu.
9: Konya-Ankara yolunun 36 ile 41. kilometreleri arasında ulaşım tek şeritten sağlanıyor. Kayseri-Kuzey Çevre yolunun 36 ile 40. kilometreleri arasında yol çalışması nedeniyle şerit daraltması yapılarak ulaşım kontrolü sağlanıyor. Aydın-Denizli yolunun 20 ile 21. kilometreleri arasında köprü genişletme çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
10: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.
6: Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında.
11: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır. Kaan.

Cengiz İmre'nin unutulmayan şarkılarından bir tanesini Semi Cenk'in o güzel yorumuyla kralcılarımızla paylaştık. Haberlerin hemen sonrasında Alemin Kralı'nda kralcılarımızla buluştuk. Sevgili Harbi Kız'ı uğurladık. Harbi Kız, teşekkür ediyorum. Yaşattığın güzelliklerin devamı gelsin istiyorum tabii ki. Hayırlı, sağlıklı, huzurlu, güzel bir gün diliyorum kralcılarımıza. 24 Eylül günlerden Perşembe evlerinde, iş yerlerinde ve tabii ki araçlarında bizleri ağırlayan kralcılarımız. Burası Türkiye'nin en çok dinlenen radyosu Kral FM, Alemin Kralı'nda Kaan'lısınız. Hepiniz hoş geldiniz. Az sonra da nasıl ulaşacağınızı her zaman olduğu gibi hatırlatacağız.

0: İlaç gibi radyo. Reklam.
1: Vodafone akıllı fiber sistemiyle evinizin her köşesinde fiber keyfini çok seveceksiniz. Siz de hemen Vodafone Fiber'e gelin. 30 gün boyunca deneyin. Memnun kalmazsanız paranız iade.
2: Evideya Şehre Dönüş Festivali başladı. İkili tava seti.

0: Lütfen sigaranızı söndürür müsünüz? Beyefendi lütfen sigaranızı söndürün. Dışarıda çocuklar var.
1: Hadi. 112'yi arayın, gereğini yapalım. Servis ve toplu taşıma araçlarıyla taksilerde tütün ürünü tüketenlere kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
2: Denize çek gönder, denize çek gönder.
3: Denize çek gönderle faturalı çekinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.
4: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
5: Pilot Garaj çekilişle her ay iki araba hediye ediyor.
6: Pilot Garaj Auto Expertiz.
7: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
6: Bize huzur lazım.
8: Günlünün 24 saati. Önümüz hazırlanmak için eve gitti. Hazırlandı, dışarı çıktı ve tekrar kastıma bindi. Ödül törenine gitti.

rahmet ve dua ile analım. Ferdi Özbeğen'in çok beğenilen ve sevilen bir şarkısı Alemi Kralı'nda kıraatçılarımıza ulaştı. Bu arada bugün biliyorsunuz sabah saatlerinde Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde 5.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem çevre illerde de hissedildi. Şanlıurfa Valiliği'nin yapmış olduğu açıklamada olumsuz bir durum çok şükür ki olmadığı ifade edildi. Geçmiş olsun dileklerimizi iletelim ve kıraatçılarımız bizlere nasıl ulaşacaklar hemen hatırlatalım. Türkiye'nin ve dünyanın dört bir yanından 0532 703 92 00 Kral FM'e ulaşacağınız WhatsApp numarası. Baba Cengiz Kurtoğlu sevenleri radyolarımızın başına şöyle bir kademe daha yükseltelim radyolarımızın sesini. Alemin Kralı'nda işte bu şarkı benim şarkım diyen kıraatçılarımıza da armağan edelim.

1990'lı yıllara damgasını vuran şarkılar bu bölüm içerisinde kralcılarımıza armağan ve bu şarkı benim şarkım diyen herkese de hediye edelim. Oğlum Sinan ve sevdiği Nazlı'ya demiş. Elif Kafadar adına güzel bir şarkı çalar mısın Kaan diyor. Evlatlarıma evlilik aşamasında mutluluklar dileklerimi iletmek istiyorum der. İnşallah huzurlu, sağlıklı, mutlu bir şekilde yuva sahibi olurlar. Şimdiden kutlayalım, devamı da gelsin. Elif Hanım, bütün aşk şarkıları armağan olsun. Samsun'dan sevgili Muharrem Bey'e armağan olsun. Şu an balkonda oturup bizleri dinliyorlar. Sivas'a dönelim. Murat Kurtley, sıradaki şarkıyı çok sevdiğim aileme armağan ediyorum der. Orhan Gazi'den sevgili Sedat'a hediye edelim. Sevgilerimizi ulaştıralım. Norveç'e bir dönelim mi? Reşat, Van'da olan ailesine bir şarkı rica etti. Mersin'den Akkuyu'dan Adem Enes, sıradaki şarkıyı operatör arkadaşlarıma hediye etmek istiyorum diyor. Tüm emekçilerimize selamlar, sevgiler gönderelim. İbrahim Erkal yorumuyla birlikteliğimize devam edeceğiz. Ulaştırmış olduğunuz mesajları da okumaya başladık. Kralcılarımız yoğun bir şekilde bu şarkılara ortak olmak istiyorlar. Şarkılara eşlik edenler, araçlarında bizleri dinleyenler, çalışanlar ve tabii ki ev işleriyle şu an itibariyle uğraşan hanımefendiler. Sizler de hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.

0: Enerji Güneş Panelleri bilgilendiriyor.
1: Sevgili dostlar, ben Altan Ertekli. Çiftçi kardeşlerim, şimdi beni iyi dinleyin. Toprağın bereketi sizden, enerjinin gücü güneşten gelir. Tarımsal sulama sistemlerinde doğru planlama ve güvenilir çözümler büyük önem taşır. Eğer sen de güneş enerji sistemlerine yatırım yapacaksan, o zaman doğru sistemi kurmak ve daha detaylı bilgi almak için bu konunun uzmanı CV Enerji yetkili bayileriyle çalışabilirsin. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
0: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: İlaç gibi radyo.
3: Reklam. Yamanlar Oto Ekspertiz'de aracınız emin ellerde. Ferdi Gökçe tecrübesi.

0: Yatağınız kadar uyku kalitenizi belirleyen yastıklar %20 indirim fırsatıyla Yatsan mağazaları ve yatsan.com'da. Güzel bir yatsan.
1: Petrol ofisinde şansa yer yok. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alımınıza hediye pozitif puanlar sizi bekliyor. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.

0: Tüm acil müdahale ekipleri artık tek uygulamada. Hayat 112 uygulaması tüm uygulama marketlerinde.
1: 112
2: Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı.
3: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
4: Neova Sigorta.
5: Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31 Ekim tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, avantajlardan yararlanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
6: Evideya Şehre Dönüş Festivali başladı. Altılı havuz setleri 249, banyo setleri 259 liradan başlayan fiyatlarla sizi bekliyor.
7: Burada her şey evim için. Evideya.
8: İlaç Gibi Radyo.
9: Kral FM'de unutulmayanlar.

0: Sevdiğine gel. Ne olur Tanrı'ya kavuştuğum gün beni unutma.
1: Az sonra ilk saati geride bırakacağız. Şarkıları dinlerken şöyle bir derinden of çekesi gelen kralcılarımız vardır. Duyguların dili şarkılar zaten. Özellikle unutamayanlara armağan ettim. Yollarda seyir halinde bulunan tüm şoförlere de armağan olsun şarkı. Kolay gelsin, bol kazançlar, iyi seyirler. Evde çayını kahvesini yudumlayan dertli gönüller, sevdiğini özleyenler ve kalbi bir kenarda hani kırıp duran herkese de seslenelim. Giden belki unutulur ama güzel sevenler asla unutulmaz. Unutamayanlara, hatırası kalbinde baki kalanlara bu şarkıyı da armağan edelim. Az sonra da ilk saati geride bırakalım kralcılar. Burası Türkiye'nin en çok dinlenen radyosu Kral FM. Şarkılardan da duymuş olduğunuz gibi alemin kralındasınız, Kaan'lasınız.

Fırtına gelip aramıza serildi. Biri milyon kere çoğaltıp hüzünleri, her şeyi kötüledi, bizi yaraladı. Biri şarabımızı döktü, soğanımızı çaldı. Biri hiç yoktan vurdu kafeste kuşumuzu. Ciğerim yanıyor, yüreğim kanıyor. Olmasaydı, olmasaydı sonumuz böyle.

Birer yolcuyduk aynı ormanda kaybolmuş. Aynı çıtırtıyla ürperen birer serçe. Hep aynı yerde karşılaşırdık, tesadüf bu. Birer tomurcuktuk hayatın kollarında. Birer çiğ damlasıydık bahar sabahında, gül yaprağında. Dedim ya, hiç yoktan susturuldu şarkımız. Yüreğim kanıyor, yüreğim kanıyor. Bitmeseydi, bitmeseydi bizim öykümüz böyle.

0: spor haberlerini sunar.
1: Spor. Milli futbol takımı UEFA Uluslar A Ligi serüvenine başlıyor. Ay Yıldızlar Fransa'yı yarın saat 21.45'te Kocaeli Stadyumunda konuk edecek. Euroleague'de yeni sezon başlıyor. Açılış akşamında Anadolu Efes Barcelona ile deplasmanda karşılaşacak. Mücadele saat 21.30'da başlayacak. Milli boksör Emrah Yaşar Avrupa Boks Şampiyonası'nda finale yükseldi. Erkekler 90 kiloda Alman rakibi Kevin Lebowski'yi 5-0 mağlup eden Yaşar adını finale yazdırdı. Şansa kalmaz işimiz,
0: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
2: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
3: Yol durumu.
4: Konya-Ankara yolunun 36 ile 41. kilometreleri arasında ulaşım tek şeritten sağlanıyor. Kayseri-Kuzey Çevre yolunun 36 ile 40. kilometreleri arasında yol çalışması nedeniyle şerit daraltması yapılarak ulaşım kontrolü sağlanıyor. Aydın-Denizli yolunun 20 ile 21. kilometreleri arasında köprü genişletme çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
2: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.

koydu. 17 itibariyle vedamızı gerçekleştireceğiz kralcılarımız. Bugün arkadaşlarım da sık sık hatırlattı. Paşamızın, Zeki Müren'in, sanat güneşimizin ölüm yıl dönümü. Hep söylüyoruz, büyük sanatçılar unutulmuyor. Zeki Müren de şarkılarıyla, o devasa mirasıyla yaşamaya devam ediyor. Kalbimizin en baş köşesinde taht kurdurmayı sürdürüyor. Kendisi olmasa bile bizler şarkılarına eşlik ediyoruz ve tabii ki sanat güneşimizin hatırası önünde saygıyla eğiliyoruz. Az sonra da kısa bir reklam aramız olacak. Reklamların sonrasında her zaman olduğu gibi ustalara saygı kuşağında, babalar restelinde, alemi kralında kralcılarımızla buluşacağız.

0: Yiğit Akü risk haritasını sunar.
1: Marmara'da hava bulutlanıyor, Ege güneşli, karayel sert esiyor. Marmara'nın doğusu Akdeniz, İç Anadolu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun batısıyla Kütahya, Adıyaman, Gaziantep ve Kilis çevrelerinde yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülebilir. Yağışlar Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Zonguldak, Bartın, Osmaniye ve Gümüşhane çevreleriyle Antalya'nın doğu, Adana'nın kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetlenebilir, tedbirli olunmalı.
0: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
2: İlaç gibi radyo.
0: Reklam.
3: Çok güzelmiş. Halktan kuru yemiş.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
5: Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: her marka araca bakım ve onarım Boş Kar Servis noktalarında. Randevu için hemen boşkarservis.com.tr'yi ziyaret edin.
1: Japan Dilegno ile zamansız şıklık, lansmana özel fiyatlarla şimdi Mondium'da. Ayrıntılı bilgi mondium.com.tr'de. Mondium'a bak.
2: Mutlu yıllar mutlu akü.
3: Size de mutlu yollar Erol Evgin.
4: Bir numara mutlu akü. Yollarda hep bir numara.
3: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
4: Mutlu akü bir numara.
5: Konu çocuğun olunca insanın düşünecek ne çok şeyi olduğunu anne olunca anlarsın. Allianz'la olunca Allianz 365'in ailen için sağladığı indirimler ve ayrıcalıklarla rahatlarsın. Sen de hemen Allianz'ın uygulamasını indir, ailen fırsatlarını kullanmaya başla. Allianz ailemle.
6: Bugünden yarına Allianz seninle.
5: Detaylar ve koşullar için Allianz.com.tr.
7: Ben Danilo Zan. İşim gereği çok fazla mutfak gördüm. Ama Ferre'nin pek çok artisi var. Artline Ancastre Set. Ferre, artisi var.

Biz. İşinizin başında siz, risklerin karşısında işte Kobi Sigortası. Anadolu Sigorta'nın sektörünüze özel paketler sunan işte Kobi Sigortası'na iş cepten kolayca ulaşabilir. Zengin

Söz verdiğimiz gibi ustalara saygı kuşağını babalar listelini geride bırakırken bu şarkıları kralcılarımız da radyoları başında keyifle dinleyip eşlik ettiler. Peki şarkıları kimlerle paylaşmayı istediler? Sevgili Mustafa, selamlar gönderiyorum sana da. Kaptanımız Osman Baba'ya armağan olsun diyor. İyi seyirler. Adana'dan Mustafa Tanrıöver selamlarını gönderdi. Ben de Adana'da bizleri dinleyen kralcılarımıza sevgiler.

Sevgilerimi gönderiyorum. Sıradaki şarkıyı sana da hediye ediyorum. Belçika'dan sevgili Yusuf, 27 Eylül Pazar günü ameliyata girecek olan ve tüm şifa bekleyen hastalara, ayrıca canından çok sevdiği eşine de armağan ediyor şarkıyı. Senin nezdinde de geçmiş olsun dileklerimi iletmek istiyorum. Sivas'a dönelim. İzzet, şarkıyı sana da armağan edelim. Ayla Hanım, hoş geldiniz. Şu anda bizleri dinliyor, ailesine hediye etti. Sedat Ustam'a ve bütün kralcılarımıza bir şarkı çalar mısın demiş. Dinleyenimiz ismini yazmamış. Adana'dan sevgili Hasan Buzlu, şu an Taş Ocağı'nda bizleri dinliyorlar. Yer verdiğimiz Müslüm Baba şarkısını onlara armağan ediyorum. Tüm şoför arkadaşlara, operatörlere hediye olsun. Gaziantep'e dönelim. Adem Savun, bütün uzun yol kaptanlarına, ağır vasıta şoförlerine hediye etti şarkıyı. Almanya'dan, Münih'ten Ebru Hanım, hoş geldiniz. Eşi Hüseyin Bey ile Köln'e doğru seyir halindeler. Kazasız belasız sürüşler. Denizli Tavaş'tan Abdullah Büyükkalaycı'ya, İzmir'den Rıza Bey'e de armağan edelim şarkıyı ve kaldığımız yerden devam edelim. Burası Türkiye'nin en çok dinlenen radyosu Kral FM. Az sonra veda faslı için alemin kralında kralcılarımızla buluşacağız.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
1: Emin edin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Her yolculukta %50'ye varan bir taksi parayla hey!

0: Gaziantep'te festival zamanı. Gastroantep Kültür Yolu Festivali 3-11 Ekim tarihleri arasında Gaziantep Festival Park'ta sizleri bekliyor. 9 gün boyunca kültür, sanat, gastronomi ve müzik Gaziantep'te buluşuyor. Her akşam saat 21'de birbirinden sevilen sanatçılarla konser coşkusu Festival Park'ta yaşanacak. Üstelik festival boyunca sergiler, tiyatrolar, çocuk etkinlikleri, atölyeler ve Gaziantep'in eşsiz gastronomi kültürünü buluşturan birbirinden özel etkinlikler de sizleri bekliyor. 3-11 Ekim'de rotanızı Festival Park'a çevirin. Gastroantep Kültür Yolu Festivali'nde buluşalım.
1: İşinizin başında siz, risklerin karşısında işte Kobi Sigortası. Anadolu Sigorta'nın sektörünüze özel paketler sunan işte Kobi Sigortası'na iş cepten kolayca ulaşabilir, zengin teminat seçenekleriyle risklere karşı önleminizi alabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
2: İş Bankası. İşin gereği çok fazla mutfak gördüm. Ama bunun pek çok artısı var. Mutfağın havasını değiştiren bir sessizliği var. PR Art Line artısı var.
3: İlaç gibi radyo.
4: Reklam.

Yoğun bir günün sonrasında iş stresini, günün yorgunluğunu alemin kralında bu şarkılarla üzerinden atmak isteyen kralcılarımız, yaslanın koltuklarınıza. Hep söylüyoruz, şöyle stressiz bir şekilde yuvamıza varalım. Tabii ki trafik kurallarını da ihmal etmeyelim. Sözleri ve düzenlemesi Gezegen Mehmet'e ait şarkıydı. Yiğit yaşamadan ölene alemin kralında kralcılarımızla paylaştık. Kimi ömrünü tüketir ama hayatı hiç tatmamıştır. Kimi de bir an yaşar ama asırlık izler bırakır ruhunda insanın. Aslında bu şarkı hepimizin içinden bir parça koparıyor. Hayatın koşturmacası içinde asıl yaşaması gerekenleri ıskalayanlara, kalbiyle yaşayan ama dünyada hırpalanan herkese de armağan olsun şarkı. Sevgili kaptanım, umut ediyorum iyisindir. Mikrofonu sana devrediyorum ve tabii ki her zaman olduğu gibi o güzel sohbetinle, şarkılarınla saat 19'u gösterene dek kralcılarımızı ağırlayacağını ben de hatırlatmak istiyorum. Kolay gelsin dileklerimi iletiyorum. Haber merkezimize bağlanacağız. Günün gelişen haberlerinin hemen sonrasında Kaptan Şener mikrofon başında olacak. Yarın Harbi Kız'dan hemen sonra kavuşmak, buluşmak dileğiyle. Hayırlı, huzurlu, sağlıklı, güzel bir akşam diliyorum kralcılarımıza. Allah'a emanet olun.

0: Kral FM Haber.
1: Mutlu akşamlar. Bugün 24 Eylül Perşembe, gelişmelerle sizlerleyiz. Ben Berkay Çakır. Cumhurbaşkanı Erdoğan New York'ta Amerikalı Düşünce Kuruluşu temsilcileriyle Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı SETA eş güdümünde düzenlenen toplantıya katıldı. Erdoğan, Mekke Anlaşması'na değindi. Bu anlaşmayla coğrafyamızda eksikliğini en fazla hissettiğimiz istikrar eksenini tesis etmeyi amaçlıyoruz dedi.
2: Pakistan ve Suudi Arabistan'la birlikte Mekke'de imzaladığımız ortak savunma anlaşmasının temelinde yatan düşünce budur. Bu anlaşmayla coğrafyamızda eksikliğini en fazla hissettiğimiz istikrar eksenini tesis etmeyi amaçlıyoruz. Hürmüz Boğazı'nda seyri sefer serbestisinin ve bölge ülkelerinin egemenliğinin tesis edilmesi zaruridir.

0: Suriye'de ise ülkenin toprak bütünlüğünün korunması, tüm etnik ve dini toplulukların haklarının güvence altına alınması ve ülkenin terör örgütlerinden tamamen arındırılması önceliğimiz olmayı sürdürüyor. Amerika ile yakın işbirliğimizin sadece iki planda değil, bölgemizde barış, istikrar ve huzurun tesisi noktasında da katma değer üreteceğine inanıyoruz.
1: Milli Savunma Bakanlığı'nın haftalık bilgilendirme toplantısında yine Atina'ya sert uyarılar vardı. Bölgede barışa zarar verecek faaliyetlerden kaçınmaları gerekir denildi. Toplantıda Kıbrıs Adası'ndaki askeri gelişmelerin yakından takip edildiği de vurgulandı. Şanlıurfa'da 5,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 10.40'da yaşanan Karaköprü merkezli sarsıntı çevre illerde de hissedildi. NTV yayınına katılan Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak olumsuz bir durumun yaşanmadığını açıkladı. Eski MİT Başmüşaviri Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüne ilişkin soruşturma derinleşiyor. Vatan Partisi lideri Doğu Perinçek'le Kurtlar Vadisi dizisinde Kazım Kaşifoğlu karakterini canlandıran oyuncu Sedat Savtak savcıya ifade verdi. Dizinin senaryosuna katkı sağladığı tespit edilen eski emniyet müdürü Bayram Özbek de tutuklandı. Trabzon'da heyelan meydana geldi. Toprak altında kalan bir kişi hayatını kaybetti. Adana 10. kez Lezzet Festivali'ne ev sahipliği yapıyor. Kente özgü lezzetler 9, 10, 11 Ekim'de ziyaretçilere sunulacak. Adana Valiliği'nin düzenlediği etkinliğe 1 milyonun üzerinde ziyaretçinin katılması bekleniyor.
2: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
1: Spor. Amilli futbol takımı UEFA Uluslar A Ligi serüvenine başlıyor. Ay Yıldızlar Fransa'yı yarın saat 21.45'te Kocaeli Stadyumunda konuk edecek. Galatasaray'da Singo'nun sakatlık süreci uzadı. Milli ara sonrası takıma dönmesi beklenen fil dişili futbolcunun Kasımpaşa ve Barcelona maçlarında forma giymesi beklenmiyor. EuroLeague'de yeni sezon başlıyor. Açılış akşamında Anadolu Efes Barcelona ile deplasmanda karşılaşacak. Mücadele saat 21.30'da başlayacak.
2: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
3: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
4: Yol durumu.
5: Konya-Ankara yolunun 36 ile 41. kilometreleri arasında ulaşım tek şeritten sağlanıyor. Kayseri Kuzey Çevre Yolu'nun 36 ile 40. kilometreleri arasında yol çalışması nedeniyle şerit daraltması yapılarak ulaşım kontrolü sağlanıyor. Aydın-Denizli Yolu'nun 20 ile 21. kilometreleri arasında köprü genişletme çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
3: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.
2: Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında.
3: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
6: Kaptan Şener.
7: İlaç gibi radyo.

Sevgili Kaan'ım, yüreğine sağlık. Ne güzel yorumladın aslında. Sevgili Gezegen'in o güzel şarkısının hemen sonrasında. Evet, herkes bir parça buluyor hayatından. Yaşanmışlıklar ya da hiç yaşanamamışlıklar üzerine, değil mi? Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Kral FM'de Kaptan Şener'le yolculuk vakti bültenimizin hemen sonrasında huzurlarınızdayız. Bugün de sevgili Melis burada oluncaya dek şarkıları, duyguları paylaşacağız. Umut ediyorum gününüz güzel geçmiştir. Akşamınız da çok güzel olsun diyelim. Takvim yaprakları 24 Eylül 2026 Perşembe gününde olduğumuzu gösteriyor. Hazırsanız buyurun, yaslanın koltuklara ve Kral FM'de Kaptan Şener'le müzik yolculuğunuz başlıyor.

0: Yiğit Akü risk haritasını sunar.
1: Marmara'da hava bulutlanıyor, Ege güneşli, karayel sert esiyor. Marmara'nın doğusu Akdeniz, İç Anadolu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun batısıyla Kütahya, Adıyaman, Gaziantep ve Kilis çevrelerinde yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülebilir. Yağışlar Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Zonguldak, Bartın, Osmaniye ve Gümüşhane çevreleriyle Antalya'nın doğu, Adana'nın kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetlenebilir, tedbirli olunmalı.
0: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
2: İlaç gibi radyo.
0: Reklam. Vakıfbank kredi kartları iyi yolculuklar diler. Vakıfbank Platinum Plus Reserve.

ve Private Card sahipleri Mil Plus seyahat programı ile yapacakları uçak bileti, otel ve tur rezervasyonlarında World puanlarını 2,5 kata kadar daha değerli kullanıyor. Her seyahat yeni bir fırsata dönüşüyor.

0: Her marka araca bakım ve onarım Boş Kar Servis noktalarında. Randevu için hemen boşkarservis.com.tr'yi ziyaret edin.
1: Yatağınız kadar uyku kalitenizi belirleyen yastıklar %20 indirim fırsatıyla Yatsan mağazaları ve yatsan.com'da. Güzel bir
2: yatsan. Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.

herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.

0: Skodalıların dilinde mutlu şarkılar. Çünkü Skoda'da satış sonrası başlayan onlarca ayrıcalık var. İyi ki bende Skoda var.
1: Ben Danilo Zanna. İşim gereği çok fazla mutfak gördüm. Ama Ferre'nin pek çok artisi var. Flame Art Ankastre Ocak. Ferre artisi var.
2: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
3: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
5: Petrol ofisinde şansa yer yok. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alımınıza hediye pozitif puanlar sizi bekliyor. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.

0: Anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder, App Store'da, Google Play'de.
1: Atasay alışverişinde altının üstüne getiren hediye. Üstünüzde çok şık duracağız.

0: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
1: Anadolu Sigorta'dan yeni kasko poliçesi yaptıranlar Opet'e giriyor, kazançlı çıkıyor. Siz de 31 Ekim'e kadar Anadolu Sigorta'dan 2016 model ve üzeri hususi otomobiliniz için kasko poliçesi

Hoş geldin diyen canlar, iletişim bilgilerini hatırlatma vakti efendim. Bu arada öncelikle geçmiş olsun dileklerimizi iletelim. Biliyorsunuz sabah saatlerinde Urfa'dan bir deprem haberi gelmişti. Şanlıurfa valisi olumsuz bir durumla karşı karşıya kalınmadığını ifade etmişti. Depremi hisseden bütün vatandaşlarımıza geçmiş olsun diyelim sevgili kralcılar. Deprem coğrafyasında olduğumuz gerçeğini yerküre bize hatırlatmaya devam ediyor. Unutmayalım, tedbiri alalım. Sevgili kralcılar, iletişim bilgileri demiştik, hemen hatırlatalım. Kral FM WhatsApp hattımız 0532 703 92 00 ve Instagram'dan yazmak isteyen kralcılar da Kral FM Kaptan Şener profilinden mesajlarını ulaştırabilirler. İyi akşamlar dilemiş Leyla Zeynep Hanım. Kaptanım, keyifli bir perşembe günümüz huzurla, sevgiyle geçsin, kolay gelsin, iyi yayınlar demiş. Teşekkür ediyoruz. Savva Hanım, ılık bir Eylül akşamından Pendik Esenyalı'dan kucak dolusu selamlar. Sıradaki şarkıyı canımın sağ ve sol yanı oğullarım Harun'um ve Onur'um için istiyorum. Çok yakında Onur'um Somali yolcusu, ona görevinde sonsuz başarılar diliyorum. Tüm silahlı kuvvetlerimizin de ayağına taş, gözüne yaş değmesin inşallah demiş. Amin diyelim. Bütün Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarımıza da selamlarımızı iletelim. Evladınız nezdinde tez vakitte kavuşmanız dileklerimizde. Keyifli geçsin yayınımız o halde demiş. Sevgili Didem Bursa'dan takipte, selamlarımızı iletelim Bursa'ya. Evet, bugün 24 Eylül 1996 yılında yaşamdan uğurladığımız Zeki Müren'in de yıl dönümü. Evet, ölüm yıl dönümü, vefatının yıllar yıllar sonrasında şarkılarıyla yaşamaya ve bizler de çalıp yaşatmaya devam edeceğiz. Elbet bir gün buluşacağız demişti. Bu böyle yarım kalmayacak dedi. Kalmadı da zaten. Şarkılarla buluşturmaya devam ediyoruz da. Turgay Varol, hayırlı akşamlar, hoş geldin Kaptan Şener. İyi yayınlar, kolay gelsin, selamlar olsun. Hayırlı cumalar. Sanat güneşimizin Zeki Müren'in ölüm yıl dönümünü saygıyla, rahmetle anıyorum. Mekanı cennet olsun demiş. Eyvallah, yüreğinize sağlık. Didem'in hemen sonrasında Turgay Bey de yine aynı konuya değinmiş. Paşamız nurlar içinde yatsın diyelim değil mi? Yine sessiz sedasız dinleyen güzel yüreklerden var. İsmini paylaşmamış, teşekkür ediyorum. Ayşe Aksoy yazmış, hoş geldin kralın kralı. Günün en güzel iki saati başladıysa bize de bu yolculukta keyif çıkarmak kalıyor. İyi yayınlar olsun, seviliyorsun can demiş. Çok teşekkür ediyoruz efendim. İlk mesajları dillendirdik bile, yolculuk seyre. Güzel şarkılarla devam edelim. Alemin kralındasınız Kaptan Şener'le birlikte.

0: İlaç Kili Radyo.
1: Reklam.
2: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
0: İlaç Kili Radyo.
3: Japan Dilegno ile zamansız şıklık, lansmana özel fiyatlarla şimdi Mondium'da. Ayrıntılı bilgi mondium.com.tr'de. Mondium'a
4: bak. Vodafone akıllı fiber sistemiyle evinizin her köşesinde akıllı fiber dönemi başlıyor. Siz de gelin yapay zeka destekli Wi-Fi 7 modem ve 1000 megabit'e varan hızla Vodafone fiberin keyfini çıkarın.

0: her marka araca bakım ve onarım Bosch Car Servis noktalarında. Randevu için hemen boşkarservis.com.tr'yi ziyaret edin.
1: Gaziantep'te festival zamanı. Gastroantep Kültür Yolu Festivali 3-11 Ekim'de Festival Park'ta. Bengü, Murat Boz, Kıraç, Buray, Simge, Özcan Deniz, Hakan Altun ve Mert Demir konserleriyle müzik dolu 9 gün. Ünlü şeflerin özel sunumları, gastronomi buluşmaları, Gaziantep'in eşsiz lezzetleri, kültür ve sanat etkinlikleriyle dop dolu bir festival sizi bekliyor. 3-11 Ekim'de Gastroantep Kültür Yolu Festivali'nde buluşalım.

0: Ben Danilo Zanna. İşim gereği çok fazla mutfak gördüm. Ama Ferre'nin pek çok artisi var. Flame Art Ankastre Ocak. Ferre artisi var.
1: Yol uzun, yük ağır. Castrol Vecton, Sistem Pro teknolojisiyle %45'e kadar daha uzun, faydalı yağ ömrü sağlar. Zorlu şartlarda yolların gerçek kahramanlarının yol arkadaşı Castrol Vecton. Detaylar için castrol.com.tr'yi ziyaret edin.
2: Yatağınız kadar uyku kalitenizi belirleyen yastıklar %20 indirim fırsatıyla Yatsan mağazaları

0: İkonik ve cesur duruşuyla Nissan Juke şimdi 1 milyon 899 bin TL'den başlayan fiyatlarla üstelik %75 ÖTV avantajıyla hemen en yakın Nissan yetkili satıcınızı ziyaret edin, fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.
1: Çocukların eve her gün hastalık ihtimalleriyle döndüğünü anne olunca anlarsın. Allianz'la olunca sağlık sigortasının %20 indirimiyle rahatlarsın. Sen de 18 yaş altındaki çocuğunun Allianz sağlık sigortasını bugün başlat, %20 indirimi kaçırma. Allianz ailemle. Bugünden yarına, Allianz seninle. Detaylar ve koşullar için Allianz.com.tr.
2: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
3: Pilot Garaj Auto Ekspertiz.
4: Mutlu yıllar mutlu akü. Size de mutlu yollar Erol Evgin.
5: Bir numara mutlu akü. Yollarda hep bir numara.
4: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
5: Mutlu akü bir numara.
6: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
7: Neova Sigorta.
8: Petrol ofisinde şansa yer yok. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alımınıza hediye pozitif puanlar sizi bekliyor. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
1: Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
3: Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül-31 Ekim tarihleri arasında.

0: İlaç gibi radyo.
1: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
0: İlaç gibi radyo.
2: Reklam.
3: Kaptan Şener.
0: İlaç gibi radyo.

Zeki Müren 2 Ocak 1931 yılında Bursa'da dünyaya gelmişti. 24 Eylül 1996 yılında da İzmir'de yaşamdan uğurladık. Türk şarkıcı, besteci, söz yazarı, oyuncu ve şair. Sanat güneşi ve paşa olarak anılan Müren, klasik Türk müziğinin en büyük isimlerinden biri olarak kabul ediliyor. Sanata olan katkılarından dolayı 1991'de devlet sanatçısı unvanıyla ödüllendirilmişti ve Türkiye'de verilmeye başlanan Altın Plak ödülünün de ilk sahibi olan sanatçı. Müzik yaşantısı boyunca 600'ü aşkın plak ve kaset doldurmuş, 300'ü aşkın şarkı bestelemiştir. Sanat güneşimiz ruhu şad olsun, unutmadık, unutturmayacağız. Onun o güzel eserleriyle yaşatmaya devam edeceğiz sevgili kralcılar. İsterseniz şöyle onun yine unutulmaz şarkılarından biriyle, o güzel yorumlardan biriyle ilk saati tamamlayalım. Saat başı ana haber bülteni var. Bültenin hemen sonrasında yine kralcılarımızla hem şarkıları hem de duyguları paylaşmaya devam edeceğiz. Kral FM'den hiçbir yere ayrılmayın.

0: Kral FM Haber.
1: Mutlu akşamlar. Bugün 24 Eylül Perşembe, gelişmelerle sizlerleyiz. Ben Berkay Çakır. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na katılmak üzere gittiği Amerika'dan döndü. Erdoğan, yurda dönmeden önce New York'ta Amerikalı Düşünce Kuruluşu temsilcileriyle Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı SETA eş güdümünde düzenlenen toplantıya katıldı. Erdoğan, Mekke Anlaşması'na değindi.
2: Pakistan ve Suudi Arabistan'la birlikte Mekke'de imzaladığımız ortak savunma anlaşmasının temelinde yatan düşünce budur. Bu anlaşmayla coğrafyamızda eksikliğini, en fazla hissettiğimiz istikrar eksenini tesis etmeyi amaçlıyoruz. Hürmüz Boğazı'nda seyri sefer serbestisinin ve bölge ülkelerinin egemenliğinin tesis edilmesi zaruridir. Suriye'de ise ülkenin toprak bütünlüğünün korunması, tüm etnik ve dini toplulukların haklarının güvence altına alınması ve ülkenin terör örgütlerinden tamamen arındırılması önceliğimiz olmayı sürdürüyor. Amerika ile yakın işbirliğimizin sadece iki planda değil, bölgemizde barış, istikrar ve huzurun tesisi noktasında da katma değer üreteceğine inanıyoruz.
1: MHP Genel Başkanı Bahçeli, Birleşmiş Milletler'in yapısına yönelik açıklama yaptı. Bahçeli, Birleşmiş Milletler ve uluslararası sistemin mevcut yapısının bugünün dünyasının ihtiyaçlarına cevap verebilmesi için kapsamlı, adil ve gerçekçi bir reforma tabi tutulması ertelenemez bir zorunluluktur dedi. MHP lideri genel kuruldaki konuşmasına dair de Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti. Şanlıurfa'da 5,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 10.40'da yaşanan Karaköprü merkezli sarsıntı çevre illerde de hissedildi. NTV yayınına katılan Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, olumsuz bir durumun yaşanmadığını açıkladı. Jeolog Profesör Doktor Okan Tüysüz de depreme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
3: Bizim hasar beklediğimiz bir deprem değil. O nedenle hasar yaratmayacağını ya da çok kötü yapılmış yapılarda hasarlar, belki zayıf hasarlar olabileceğini düşünüyorum. Bölgede bildiğimiz gibi 6 Şubat'tan bu yana yoğun bir deprem etkinliği yaşanıyor.

0: Bugün yaşanan deprem 6 Şubat'tan bağımsız olarak belki onun etkisi de vardır ama Bozova Fayı dediğimiz Atatürk Barajı'nın gövdesine paralel olarak uzanan aşağı yukarı kuzey batı güneydoğu yönünde uzanan 70 kilometre civarındaki bir fayda meydana geldi. Geçmişte de bu fay üzerinde bu tür dörtlük beşlik depremlerin yaşandığını biliyoruz. Bu artıları olacaktır. 5.1'lik bir depremin 4.1'e kadar falan belki biraz daha aşan artçı olabilir. Bunları zaman içerisinde yaşayacağız, izleyerek göreceğiz. Ama hasar yaratacak bir deprem olmadığını söyleyebiliriz. Geleceğe yönelik de büyük bir deprem beklentisi olacağı kanaatinde olmadığını belirtmek isterim. Ama bu fayın 70 kilometrelik boyuyla 7'ye varabilecek deprem üretme potansiyeli olduğunu da söylemek lazım. Benim kanaatim burada daha büyük bir deprem olmayacağı yönünde, en azından yakın bir dönem için birkaç 10 yıl içerisinde böyle bir depremin olmayacağını söylemek mümkün.
1: Manisa'nın Turgutlu ilçesinde 11 öğrencinin yaralandığı okul saldırısına ilişkin soruşturma sürüyor. Gözaltı sayısı 9 oldu. Saldırganın akrabaları ve fişekleri satan av bayinin işletmecileri de gözaltında. NTV yayına katılan Milli Eğitim Bakanı Tekin, "Biz tedbirlerimizi aldık ama aileler de sorumluluklarını yerine getirmeli," dedi.
2: Çok kapsamlı tedbirler alındı okullarda. Saldırı okulda olmadı. Bu saldırının sadece ve sadece okul güvenliği, emniyet ve benzeri üzerinden okumamak gerekiyor. Şimdi olaya bir de şöyle bakmak gerekiyor. Evinde duvarda asılı bir av tüfeği olan bir ailenin, ailelerden istirhamımız, evinde silah olabilir ama lütfen bu çocukların erişemeyeceği yerlerde bu silahların olması gerekiyor. Ailelerimizin sorumlulukları var. Onları yerine getirmesi lazım. Yeni kayıtlı 9. sınıfa toplam 2 ya da 3 gün okula gitmiş. Kran zorbalarından falan bahsetmek mümkün değil.
1: Kırıkkale'de Yahşihan Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturmasında gelişme var. AK Partili ve MHP'li eski belediye başkanlarının da aralarında olduğu 31 kişi gözaltına alındı. Fon soruşturmasında tutuklu sayısı artıyor. Son olarak gözaltındaki 3 şüpheli daha tutuklandı. O isimler Tera Holding Yönetim Kurulu Başkanı Abdülkadir Özkan, Bülent Uygun'la Doğa Sigorta'nın sahibi ve İstanbul Topkapı Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Nihat Kırmızı. Son operasyonda 17 şüpheli tutuklanmış oldu. Toplam şüpheli sayısı ise 26'ya yükseldi. Dünyanın en büyük iki ekonomisinin liderleri Beyaz Saray'da bir araya geldi. Amerikan Başkanı Trump, Çin lideri Xi'yi havalimanında bizzat karşıladı. İki liderin gündeminde ticaret, yapay zeka, İran ve Tayvan var.
3: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
1: Spor. Milli futbol takımı UEFA Uluslar A Ligi serüvenine başlıyor. Ay Yıldızlar Fransa'yı yarın saat 21.45'te Kocaeli Stadyumunda konuk edecek. Galatasaray'da Singo'nun sakatlık süreci uzadı. Milli ara sonrası takıma dönmesi beklenen fil dişili futbolcunun Kasımpaşa ve Barcelona maçlarında forma giymesi beklenmiyor. EuroLeague'de yeni sezon başlıyor. Açılış akşamında Anadolu Efes Barcelona ile deplasmanda karşılaşacak. Mücadele saat 21.30'da başlayacak.
3: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
4: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar. Otopratik.
5: Hava durumu.
6: Meteorolojiden aldığımız son bilgilere göre yağışlı hava doğuya çekiliyor. Sıcaklık batıda biraz artacak. Yarın İstanbul parçalı bulutlu 22, Ankara az bulutlu 22, İzmir az bulutlu 26, Bursa az bulutlu 23, Antalya parçalı bulutlu 29 derece.
4: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu. Otopratik, Otopratik.
7: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
5: Yol durumu.
6: Konya-Ankara yolunun 36 ile 41. kilometreleri arasında ulaşım tek şeritten sağlanıyor. Kayseri-Kuzey Çevre yolunun 36 ile 40. kilometreleri arasında yol çalışması nedeniyle şerit daraltması yapılarak ulaşım kontrolü sağlanıyor. Aydın-Denizli yolunun 20 ile 21. kilometreleri arasında köprü genişletme çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
7: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.

Ve ikinci saate hoş geldiniz. Bültenin hemen sonrası şarkılarımızla açtık ikinci saati. Sevgili kralcılara selam olsun diyelim. İşinin başında olanlar, çalışanlar, mesaide olanlar kolaylıklar diyelim. Siz güzel yürekler için çalsın şarkılarımız. Aynı zamanda yollardaki güzel yüreklere de armağan edelim. Trafik yoğunlaşıyor malum, iş çıkış saatleri tam böyle akşam servis saatleri biliyorsunuz. Bizim yayında olduğumuz saatler. Hepinize kazasız belasız iyi yolculuklar diliyorum. Yine bizlerle birlikte olan ve şu an görevleri başında olan, bizim için nöbette görevde olan tüm kahramanlarımıza selam olsun diyelim. Başta askerimiz, polisimiz, sağlıkçı dostlarımız olmak üzere.

ve tüm güzel yürekler, her birinize vukuatsız iyi nöbetler ve istirahatteki canlara da iyi istirahatler olsun, güzel bir perşembe akşamı olsun. Kral FM'de Kaptan Şener'le müzik yolculuğunuz ikinci saatte de devam ediyor. Buyurun, akşam güneşi vakitlerinde şarkıları paylaşmaya devam edelim.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
0: İlaç gibi radyo.
3: Japan Dilegno ile zamansız çıktık. Lansmana özel fiyatlarla şimdi Mondium'da. Ayrıntılı bilgi mondium.com.tr'de.
4: Mondium'a bak. Standart vadeli, ileri vadeli ve

0: Albert Genau Cam Balkonlar. Şimdi vade farksız 10 taksit.
1: Albert Genau Cam Balkonun adı, soyadı.
2: Sensat.com. Sen de aracını satmak istiyorsan sensat.com'a tıkla.
3: Hayır, Esat burada. Tabii ki ben satarım. Kim satacaktı? Doktordan temiz, memurdan boyasız, avukattan cezasız, hepsini ben satarım.
2: Sen Esat'ı dinleme. Aracını satmak istiyorsan Türkiye'nin yepyeni ilan platformu sensat.com'a uğra. Satmak istiyorsan sensat.com.

0: Albert Genau Cam Balkonlar. Şimdi vade farksız 10 taksit.
1: Albert Genau Cam Balkonun adı soyadı.
2: Her güzele bir Mindus.
3: Mindus gıda takviyesi ve dermokozmetik.
4: Yeni doğan bebeğin varken her şeyin birbirine karıştığını anne baba olunca anlarsın. Allianz'la olunca işler yoluna girer. Yeni doğan bebek hemşiresi evine kadar gelir. Tecrübesiyle destek verir, rahatlarsın. Sen de modüler sağlık sigortanı Allianz'dan yaptır, ayrıcalıkların olsun. Allianz ailemle.
5: Allianz seninle.
4: Detaylar ve koşullar için Allianz.com.tr.
6: Her yolculukta %50'ye varan bir taksi parayla hep kazandıran taksi.
7: Hep kazandıran taksi. Bir taksi. Bir taksi.
8: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
9: Emin edin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
7: Hep kazandıran taksi. Bir taksi.
5: Bir taksi.
10: Sen için rahat ye diye pestisit analizleri yapılan meyve sebzeler Getir Büyük'te. Düzenli analiz raporları ürün detayında. Top taze ürünleri şimdi keşfet.
11: Getir, bir mutluluk getir.
12: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 22 56 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
13: Ben Danilo Zan. İşim gereği çok fazla mutfak gördüm. Ama Ferre'nin pek çok artısı var. Artline Ankastre Set. Ferre artısı var.
14: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 22 56 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
15: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
16: Pilot Garaj Şoför Ekspertiz.
17: Anadolu Sigorta'dan yeni kasko poliçesi yaptıranlar Opet'e giriyor, kazançlı çıkıyor. Siz de 31 Ekim'e kadar Anadolu Sigorta'dan 2016 model ve üzeri hususi otomobiliniz için kasko poliçesi yaptırın. Değeri 1500 TL'ye varan Opet yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi opet.com.tr ve anadolusigorta.com.tr'de.
18: Petrol ofisinde şansa yer yok. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alımınıza hediye pozitif puanlar sizi bekliyor. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
19: Sen ne istersen ol.
20: İlaç gibi radyo.
21: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçaksa başka. Koçak.
20: İlaç gibi radyo.
22: Reklam.
23: Saygıdeğer dinleyicilerimiz, sıradaki unutulmayan şarkı TÜVTÜRK'ten aracının muayenesini unutanlara gelsin.
24: Kaptan Şener.
20: İlaç gibi radyo.

Seyrimiz yolculuğumuzda ikinci saatin o güzel mesajları. Hemen dönelim bakalım. Kimler takipte, nerelerden dinliyor bizi kralcılarımız? Selamlayalım o güzel yürekleri. İyi akşamlar, mutlu yayınlar dilerim demiş. Semra Yıldız New York'tan takipteymiş, selam olsun diyelim. Yine mesajını ulaştırmış Dilek Hanım. Bremen'den yazıyorum. Kolaylıklar diliyorum. Sıradaki şarkılar tüm dinleyenlere ve sizlere gelsin. Şu an çalışıyorum. Çalışırken dinliyorum. Evde yemek yaparken. Hep kral açık. İyi ki varsınız. İyi ki biz gurbettekilerinde sesi oluyorsunuz. Sevgiler siz değerli sunuculara demişler. Teşekkür ediyoruz efendim. Gurbette bizleri dinleyen o güzel yürekler, canlar. Hepinize selam olsun. Serkan Onat takipteydi. Selamlar. Paylaşımlar için de teşekkür ediyorum. Sevgili Kaptan Şener merhabalar demiş. Zeki Müren hayranıyım. 1996 Temmuz'unda Bodrum'da tatildeydim ve Zeki Müren'i ziyaret etmiştim. 2 ay sonra da maalesef vefat etti. Ruhu şad olsun demiş. Samsun'dan Gülay Hanım'ın ulaştırdığı satırlardı. Rahmet dileklerimizi iletelim yine. Zümra Tanrıverdi bizleri dinliyordu. Dinliyorum, takipteyim. İstek şarkımız var, müsait misiniz demiş. Vallahi sıradaki bütün güzel şarkıları armağan edelim. Keyifle dinleyiniz tabii ki. Başkente selam olsun diyelim. Dilek Hanım, Dilek Dülger bizleri dinliyor. Kaptan Şener'i yayınlar, Tokat Merkez'den yazıyorum. Erzincan T-Tipi kapalı cezaevindeki ciğerim oğlum, A2 koğuşunda yatan biricik Melih Daldal için bir şarkı istiyorum. Tüm kader mahkumlarına demiş. Ve Emine Hanım Hollanda'dan mesajını ulaştırmış. Güzel yürektim. Kaptan Şener, benim evin yanındaki parka yürüyüşe çıktım. Hava çok güzel. Sonbaharda tüm ağaçlar meyvelerini döker. Perit, fındık vesaire. Ben de at kestanesi dökülmüştür. Onu toplayıp krem yapacağım demiş. Çok faydalı. Doğa bize ilacını da veriyor. Yeter ki biz bulmayı bilelim. Gurbetten Sıla'ya tüm şarkılar hasretlerime gelsin ve sana sevgilerimle demiş. Selam olsun efendim, kolaylıklar diyoruz. Tarık bizleri dinliyordu yine. Selamlar demiş o da. Tekstilde takipteler Tarık Güner'i. Sıradaki şarkı tüm tekstildeki arkadaşlarına, mesai arkadaşlarına armağan olsun. İlkan'ım sana da gelsin, özellikle iyi yayınlar dilerim kaptanım demiş. Eyvallah, yüreğine sağlık. Şükrü Tarhan Konya Bozkır'dan Karacaarlıç Mahallesi'nden takipteydi. Arzu Gönül dinliyordu. Ben de buradayım demişti. Durdan Hanım Hollanda'dan hoş geldin kaptanım diyor. Maviş kaptanım, eminim ki bizler için çok güzel şarkılar seçmişsindir. Zaten o güzel sunumunla taçlanıyor her gün. Çok keyifli bir yayın diliyorum. İyi ki varsın. Hollanda'dan selam diyor. Bizden de selam olsun Hollanda'ya. Mehmet Ali kardeşim Tavas'tan takip ediyordu. Yine Bursa'dan sevgili Bahadır Kaptan selamı olsun diyelim. Sanat Güneşimizin ölümünün 30. yıl dönümü. Başta Zeki Müren'e ve gelmiş geçmiş hafızalarda iz bırakmış tüm sanatçılarımıza Allah'tan rahmet diliyorum demiş. Yüreğine sağlık kardeşim. Ayten ablamızı görüyorum. Muhterem ablamız yine. Nurhan Kazmacı var. Tülay Keskin, Gülnaz Gelir, Nursel Koç sizlere de selam olsun diyelim. Şarkılarımız armağan olsun. Kral FM'de Kaptan Şener'le müzik yolculuğu bu güzel şarkılarla devam ediyor. Gün batımına yakışır şarkılar şimdi radyolarınızda.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
0: İlaç gibi radyo.
3: Bizim zamanımızda teminat mektubu mu lazım oldu?
4: İşin başından kalk, bankaya git, kalan işlerini düşün, sonra geri dön.
5: E artık işinizi bırakmadan halledebilirsiniz. Verelim haberi.

0: 2009'dan beri Türkiye'de ticaretin arkasında PTR var, güven var. Kesintisiz altyapısı, sanal POS, fiziki POS, linkli ödeme gibi her iş modeline uygun yenilikçi ödeme çözümleriyle 200 binden fazla işletmenin tercihi PTR. Detaylar PTR.com'da. Büyük rahatlık
1: PTR. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Mutlu yıllar Mutlu Akü. Size de mutlu yollar Erol Evgin.
4: Bir numara Mutlu Akü. Yollarda hep bir numara.
3: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.

0: Mendus Gıda Takviyesi ve Dermokozmetik.
1: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor. Bize huzur
2: lazım. Bende Skoda var diyenlerde bu hafta 5 numara.
3: Aydın'da, Çorum'da, her yerde varsın. Skoda servisin, beni anlarsın.
2: 4 numara.
4: Yolda yardım, eve vardım. Skoda'm sensiz ne yapardım?
2: 3 numara.
5: Skoda varsa bu da benden, sana orijinal parça, yepyeni fren balar.
2: 2 numara.
6: Mobil şarj desteğine şişir kal.
2: 1 numara.
7: Rahatım var, ayrıcalığım var. Çünkü bende
2: Skodalıların dilinde mutlu şarkılar. Çünkü Skoda'da satış sonrası başlayan onlarca ayrıcalık var. İyi ki bende Skoda var.
8: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
9: Pilot Garaj Şoför Ekspertiz.
10: Logo yazılımın en yeni, en çevik ERP'si Logo Edge ile tanışın. Buluta entegre hibrit yapıyla esnek çalışın. Yapay zeka desteğiyle istediğiniz rapora anında ulaşın. Detaylar logo.com.tr'de.
11: Venividi Göz bilgilendiriyor. Uzak, yakın ve astigmat gibi görme bozuklukları lazerle tedavi edilebilir. 444-0-481 Venividi Göz.

Anadolu Sigorta'dan yeni kasko poliçesi yaptıranlar Opet'e giriyor, kazançlı çıkıyor. Siz de 31 Ekim'e kadar Anadolu Sigorta'dan 2016 model ve üzeri hususi otomobiliniz için kasko poliçesi yaptırın. Değeri 1500 TL'ye varan Opet yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi opet.com.tr ve anadolusigorta.com.tr'de.

0: İlaç gibi radyo.
1: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçaksa başka. Koçak.
0: İlaç gibi radyo.
2: Reklam.
3: Kaptan Şener.
0: İlaç gibi radyo.

17'de mikrofonu sevgili Kaan'ımızdan teslim almıştık İstanbul'dan ve Ege'den sizlere seslendik. Yürüyen stüdyomuzda, karavanımızda, yollardan siz güzel yüreklere seslenmeye devam edeceğiz tabii ki. Bugünlük bizden bu kadar diyeceğiz. 2 saatinize ortak oldum. Gün yavaş yavaş akşama teslim oluyor. Akşamı karşılayacağınız isim sevgili Melis Bursa'ya mikrofonu teslim ediyoruz. Kendisine iyi programlar. Sizlere de çok güzel bir akşam olsun. Yarın yine aynı saatte buluşmak, paylaşmak temennisiyle. Afetsiz, sorunsuz, problemsiz, huzurlu ve güzel bir akşam olsun her birinize. Bugün de program biter. Kaptan Şener bu güzel şarkıyla usul usul gider.

0: Net gündem.
1: Mutlu akşamlar. Bugün 24 Eylül Perşembe, haber sitelerinden derlediğimiz Net gündemle sizlerleyiz. Ben Berkay Çakır. Cumhurbaşkanı Erdoğan Amerika'dan dönüşünde gazetecilerin sorularını yanıtladı. ntv.com.tr ile başlayalım. Cumhurbaşkanı Erdoğan son günlerde gündemi meşgul eden fon soruşturmasına yönelik soruya yanıt verdi. Finansal sisteme ya da Türkiye ekonomisine yönelik bir riskin söz konusu olmadığını söyleyen Erdoğan, sorumluluğu olan kim varsa bunlardan hukuk önünde hesap sorulacaktır. Bu konuda en küçük bir tereddüt olmamalıdır dedi. Habertürk.com'daki manşetle devam edelim. Fon soruşturmasında iki özel jet ve lüks yata el koyuldu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen fon soruşturması kapsamında Muhammed Yarız ve Emre Tezmen'e ait olduğu belirlenen iki özel jetle pusula patronu Serdar Turhan'a ait olduğu tespit edilen lüks yata el koyuldu. El koyulan araçların toplam piyasa değerinin yaklaşık 1 milyar 8 milyon lira olduğu değerlendiriliyor, diyor haberin detayında. Anadolu Ajansı'nın sitesi aa.com.tr'ye göz atalım. MHP Genel Başkanı Bahçeli, Birleşmiş Milletler'in yapısına yönelik açıklama yaptı. Bahçeli, Birleşmiş Milletler ve uluslararası sistemin mevcut yapısının bugünün dünyasının ihtiyaçlarına cevap verebilmesi için kapsamlı, adil ve gerçekçi bir reforma tabi tutulması ertelenemez bir zorunluluktur dedi. MHP lideri genel kuruldaki konuşmasına dair de Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti. TRTHaber.com'a geçelim. Birleşmiş Milletler kürsüsünün en çok dikkat çeken konuşmalarından biri de İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'in oldu. Sanchez, İsrail soykırım uygulamaya devam ediyor ifadelerini kullanarak Gazze'de

0: soykırım yapıldığını söyleyen az sayıdaki liderden biriydi. Sanchez ayrıca Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin artık bir kadın olması gerektiğine dikkat çekti. Sabah.com.tr var sırada. Milli Savunma Bakanlığı'nın haftalık bilgilendirme toplantısında yine Atina'ya sert uyarılar vardı. Bölgede barışa zarar verecek faaliyetlerden kaçınmaları gerekir denildi. Toplantıda Kıbrıs Adası'ndaki askeri gelişmelerin yakından takip edildiği de vurgulandı. Şanlıurfa'da 5,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 10.40'da yaşanan Karaköprü merkezli sarsıntı çevre illerde de hissedildi. Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak olumsuz bir durumun yaşanmadığını açıkladı diye yazıyor sözcü.com.tr'de. Hürriyet.com.tr'ye bakalım. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik davada gelişme var. Dava kapsamında yargılanan TÜSİAD'ın eski başkanı Ümit Boyner'in oğlu Mithat Sinan Bolak İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alındı. Tekrar ntv.com.tr'ye dönelim. Adana 10. kez Lezzet Festivali'ne ev sahipliği yapıyor. Kente özgü lezzetler 9, 10, 11 Ekim'de ziyaretçilere sunulacak. Adana Valiliği'nin düzenlediği etkinliğe 1 milyonun üzerinde ziyaretçinin katılması bekleniyor. Değerli dinleyiciler, LÖSEV tüm Türkiye'yi Atatürk'ün huzuruna davet ediyor. Lösemili çocuklar ve kanser tedavisi gören hastaların her zaman yanında olan LÖSEV, 3 Ekim Cumartesi günü saat 15'te büyük bir buluşma gerçekleştirecek. Lösemi ve kanseri yenmiş gençler, aileler, gönüllüler ve bağışçılar, Cumhuriyet'in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün huzurunda bir araya gelecek. Etkinliğe tüm Türkiye davetli. Gündem. Net Gündem.
1: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar. Otopratik,
2: Otopratik. Hava durumu.
3: Meteorolojiden aldığımız son bilgilere göre yağışlı hava doğuya çekiliyor. Sıcaklık batıda biraz artacak. Yarın İstanbul parçalı bulutlu 22, Ankara az bulutlu 22, İzmir az bulutlu 26, Bursa az bulutlu 23, Antalya parçalı bulutlu 29 derece.
1: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu. Otopratik,
4: Otopratik. Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
2: Yol durumu.
3: Konya-Ankara yolunun 36 ile 41. kilometreleri arasında ulaşım tek şeritten sağlanıyor. Kayseri-Kuzey Çevre yolunun 36 ile 40. kilometreleri arasında yol çalışması nedeniyle şerit daraltması yapılarak ulaşım kontrolü sağlanıyor. Aydın-Denizli yolunun 20 ile 21. kilometreleri arasında köprü genişletme çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
4: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.
1: Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında.
5: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

24 Eylül 2026 günlerden Perşembe. Artık yavaş yavaş haftayı bitiriyoruz. Koskoca bir gün daha sona ermek üzere. Dinleyicilerimizle güzel bir Eylül akşamında en kral şarkılarda buluştuk. Şükür sağlığımız, sıhhatimiz yerinde, görevimizin başındayız. Sevgili arkadaşım Kaptan Şener'e teşekkürlerimi iletiyorum. Çok güzel şarkılar çaldı yine. Akşam üzeri yolculuğunuza, işlerinize eşlik etti. Şimdi görev sırası bende. Birçok kralcımız mesaiyi tamamladı. Evlerine doğru yolculuk halinde. Yine bu akşam çok kral şarkılarım var. Arada bir de sohbet, muhabbet edeceğiz dinleyicilerimizle. Hazırsak buyurun başlayalım sevgili kralcılar. Türkiye'nin en çok dinlenen radyosunda, alemin en kralında, Kaptan Köşkü'nde Melis var. Hoş geldiniz.

0: Haritacı risk haritasını sunar.
1: Marmara'da hava bulutlanıyor, Ege güneşli, karayel sert esiyor. Marmara'nın doğusu Akdeniz, İç Anadolu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun batısıyla Kütahya, Adıyaman, Gaziantep ve Kilis çevrelerinde yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülebilir. Yağışlar Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Zonguldak, Bartın, Osmaniye ve Gümüşhane çevreleriyle Antalya'nın doğu, Adana'nın kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetlenebilir, tedbirli olunmalı.
0: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
2: İlaç gibi radyo.
3: Reklam. Yamanlar Oto Ekspertiz'de aracınız emin ellerde. Ferdi Gökçe tecrübesi ve...

0: Gaziantep'te festival zamanı. Gastroantep Kültür Yolu Festivali 3-11 Ekim tarihleri arasında Gaziantep Festival Park'ta sizleri bekliyor. 9 gün boyunca kültür, sanat, gastronomi ve müzik Gaziantep'te buluşuyor. Her akşam saat 21'de birbirinden sevilen sanatçılarla konser coşkusu Festival Park'ta yaşanacak. Üstelik festival boyunca sergiler, tiyatrolar, çocuk etkinlikleri, atölyeler ve Gaziantep'in eşsiz gastronomi kültürünü buluşturan birbirinden özel etkinlikler de sizleri bekliyor. 3-11 Ekim'de rotanızı Festival Park'a çevirin. Gastroantep Kültür Yolu Festivali'nde buluşalım. Anlat dememek için
1: Emma Sigorta. Logo yazılımın yenilikçi iş yazılımlarıyla iş yönetiminde yepyeni bir çağ başlıyor. Golluk pasları kaçırmamak için o sene bu sene logoya gelsene. Detaylar logo.com.tr'de.
2: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor. Pilot Garaj Auto
3: Expertiz. Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor. Bize huzur
4: lazım. Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya

0: TR ve Bellona bayilerinde. Bellona, Bellona.
1: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta. Neova Sigorta.
2: Türk Hava Yolları fırsatlarıyla Avrupa'yı keşfedin. İstanbul çıkışlı Berlin, Viyana, Londra ve seçili şehirlere gidiş dönüş biletinizi 21-30 Eylül tarihlerinde alın. 1 Kasım 2026-31 Mart 2027 tarihleri arasında 169 dolardan başlayan fiyatlarla uçun. Detaylar Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.
3: Bende Skoda var diyenlerde bu hafta 5 numara.
4: Aydın'da, Çorum'da, her yerde varsın. Skoda servisim, beni anlarsın.
3: 4 numara.

0: Skodalıların dilinde mutlu şarkılar. Çünkü Skoda'da satış sonrası başlayan onlarca ayrıcalık var. İyi ki bende Skoda var.
1: Petrol ofisinde şansa yer yok. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alımınıza hediye pozitif puanlar sizi bekliyor. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.

0: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
1: Paytr'dan işletmelere büyük rahatlık. Paytr Fiziki POS. Aylık sabit ek ücret ödemeden tek POS'la tüm kartlardan ödeme alın. Taksit isteyene taksit yapın. Detaylar paytr.com'da.
2: Büyük rahatlık Paytr.
3: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.

0: Peugeot Rifter'la tanış, hayatı Rifter yaşa. SUV kodları, 3 pençe ışık imzası ve LED farlarıyla etkileyici bir tasarım, iCockpit ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle benzersiz bir sürüş keyfi sunan Peugeot Rifter, dizel motoruyla verimliliği en üst seviyeye taşıyor. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot Rifter sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
1: Peugeot. İlaç gibi radyo.
2: Reklam.

0: Evet, düne göre daha güneşli, daha sıcak bir havaya uyandık bugün. Gün boyunca da öyleydi. Dünkü gibi değildi yani. Dün bayağı bir yağış aldı. Özellikle yurdun batı bölgeleri. Şimdi biraz önce yine hava durumuna baktım sevgili kralcılar. Hafta sonu yine güneşli bir hava var. Sonbaharın son güneşli günlerini yaşayacağız. Pazartesi itibariyle yine 4-5 derece düşecek hava sıcaklığı. Artık yavaş yavaş kombileri açmaya başlayacağız. Zaten evinde bebeği olan, yaşlısı olan, soğuktan çok hoşlanmayan, özellikle gece serinliğini sevmeyenler, gün içinde olmasa bile akşamları kombilerini yakmaya başladılar. Herhalde bir hafta 10 gün sonra hem gündüz hem gece artık çok sıcağa ihtiyaç duyacağız.
1: Gücüm yeter, aşarım kendimi, seni düşünmem.

Haydi buyurun muhabbete. Yavaş yavaş hatırlatmalarımı yapayım. Türkiye'nin dünyanın dört bir tarafından kralcılarımız bu akşam da misafirim, sağ olsunlar. Güzel selamlarını göndermeye başlamışlar ama ilk defa duyan dinleyen kralcılarımız için 532-703-92 çift sıfır numaralı WhatsApp hattımızı hatırlatayım. Bakalım bu akşam ilk selamımızı hangi şehrimize göndereceğiz? Hangi kralcımıza şarkı çalacağız?

0: İlaç gibi radyo. Reklam.
1: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
0: İlaç gibi radyo.
2: Vakıfbank'tan dört dörtlük fırsat. Vakıfbank bireysel kredi kartlarıyla 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında eğitim, sigorta, sağlık ve vergi ödemelerinde 4 taksit, ayrıca Troy kartlara özel eğitim ödemelerinde 6 taksit fırsatı sizi bekliyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
3: Yamanlar Oto Ekspertiz'de aracınız emin ellerde. Ferdi Gökçe tecrübesi.

www.otosor.com.tr. Bauplast. Hayat iyi pencereyle rahat. Şimdi vade farksız 9 taksitle. Telefon deyince vatan.

0: anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder, App Store'da, Google Play'de.
1: Petrol ofisinde şansa yer yok. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alımınıza hediye pozitif puanlar sizi bekliyor. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.

0: Skodalıların dilinde mutlu şarkılar. Çünkü Skoda'da satış sonrası başlayan onlarca ayrıcalık var. İyi ki bende Skoda var.
1: Ben Danilo Zarna. İşim gereği çok fazla mutfak gördüm. Ama Ferre'nin pek çok artisi var. Pizza Art Ancastre Ferre. Ferre artisi var.
2: Atasay alışverişinde altını üstüne getiren hediye. Üstünüzde çok şık duracak

0: Yol uzun, yük ağır. Castrol Vecton, Sistem Pro teknolojisiyle %45'e kadar daha uzun, faydalı yağ ömrü sağlar. Zorlu şartlarda yolların gerçek kahramanlarının yol arkadaşı Castrol Vecton. Detaylar için Castrol.com.tr'yi ziyaret edin.
1: Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül

0: heyecanı başladı. Okula hazırlanırken sağlık güvencesini unutma. Tamamlayıcı sağlık sigortasını çok avantajlı fiyatlarla ve 12 aya varan taksitle alın. Sağlık sigortası Sigortam.net'ten alınır.
1: Kazancım et Sigortam.net.
2: Günlünün 24 saati. Önümüz hazırlanmak için eve gitti. Hazırlandı, dışarı çıktı ve tekrar kastıma bindi. Ödül törenine gitti. Ödülü kazandı, tekrar kastıma bindi. Kastım.
3: 1 milyon TL'ye

0: Smart TV 54.999 liraya vatanda. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
1: İlaç gibi radyo.
2: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
1: İlaç gibi radyo.
3: Reklam.

Evet, bu akşamın ilk selamını Sivas'a göndereceğiz sevgili kralcılar. Rıza, geçmiş olsun sevgili kardeşim. Abla demiş, kaza yaptım, kolumu kırdım. Moralim çok bozuk, canım yanıyor biraz. Senden bir şarkı istiyorum, ne olur çal benim için. Belki moralim yerine gelir demiş. Rıza, bugün bütün şarkıları sana çalayım, keyfin yerine gelsin. Olur mu? Geçmiş olsun, Allah beterinden korusun. En kısa zamanda eski sağlığına kavuşmanı dilerim. Canım benim, sağ olasın. İzmir'den sevgili Rıza dinliyor. Bergen'den bir şarkı istemiş o da. Demek ki dinleyicilerimize tekrar bir hatırlatma zamanı geldi. Ara ara hatırlatıyoruz bunu. En kral şarkı sevgili kralcılar. Sıradaki şarkı.

0: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
1: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Çiftçi kardeşlerim, şimdi beni iyi dinleyin. Toprağın bereketi sizden, enerjinin gücü güneşten gelir. Enerjini güneşten al, al ama sistemini öyle her yerden değil. Doğru sistemi kuracaksan doğru kapıya, CV Enerji yetkili bayilerine gideceksin. İşini sağlama alacaksın. Bu iş kulaktan dolma bilgiyle olmaz. Güneş işi ciddidir. İşi ehliyle yaparsan hasadınız bol, bereketiniz daim olur. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
0: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
3: Yol durumu.
4: Konya-Ankara yolunun 36 ile 41. kilometreleri arasında ulaşım tek şeritten sağlanıyor. Kayseri-Kuzey Çevre yolunun 36 ile 40. kilometreleri arasında yol çalışması nedeniyle şerit daraltması yapılarak ulaşım kontrolü sağlanıyor. Aydın-Denizli yolunun 20 ile 21. kilometreleri arasında köprü genişletme çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
2: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.

0: Artık serin demeyeceğim, soğuk bir Eylül akşamındayız. Şöyle yemekler yendiyse sımsıcak bir çayla radyomuzdan yükselen bu güzel seslere, bu güzel duygulara eşlik etme zamanı sevgili kralcılar. Çalışan dinleyicilerimiz var elbette, geceden sabaha mesai başladı onlar için. Kolay gelsin dileklerimi iletiyorum sizlere ve tabii uzun uzun yollarda direksiyonu başında olan kaptanlarımız. Hepinize hayırlı yolculuklar olsun.
1: Ayaz işlemiş içime, üşümedim hiç bu kadar.

0: Yiğit Akü risk haritasını sunar.
1: Marmara'da hava bulutlanıyor, Ege güneşli, karayel sert esiyor. Marmara'nın doğusu Akdeniz, İç Anadolu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun batısıyla Kütahya, Adıyaman, Gaziantep ve Kilis çevrelerinde yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülebilir. Yağışlar Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Zonguldak, Bartın, Osmaniye ve Gümüşhane çevreleriyle Antalya'nın doğu, Adana'nın kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetlenebilir, tedbirli olunmalı.
0: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
2: İlaç gibi radyo.
0: Reklam.
3: Aracınızın egzoz gazı emisyon ölçümünü TÜRTÜRK istasyonlarında yaptırabileceğinizi biliyor musunuz? Üstelik randevu almadan, zaman kaybetmeden. Unutmayın, egzozunuzun sağlığı hem çevrenin hem de aracınızın sağlığıdır. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜRTÜRK.
4: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
5: Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSKEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.

0: Bütün acil müdahale ekipleri artık tek uygulamada. Hayat 112 uygulaması tüm uygulama marketlerinde. 112
1: Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı.

Evet, sanat güneşimiz olmadan tam 30 yılı geride bırakmışız sevgili kralcılar. Bugün gün boyunca paşamızın şarkılarını duyduk, dinledik sık sık. Zaten onun sesinden asla vazgeçen bir radyo olmadığımız için çalıyor olmaktan çok ama çok gurur duyuyoruz. Allah gani gani rahmet eylesin. Çok güzel eserler bıraktı geriye. Tam 30 sene önce bugün TRT için hazırlanan bir programa konuk olmuştu. Hiç hafızamızdan giden bir görüntü değildir o. Çok üzüldük çünkü defalarca izledik, günlerce haber bültenlerinde izledik o görüntüyü. O kadar heyecanlıydı ki, yani en çok hatırladığım şey ellerinin titremesiydi. Çünkü çok uzun zamandır bir televizyon programına katılmamıştı. Bir inziva hayatı yaşıyordu Bodrum'da Zeki Müren. 80'li yıllardan vefatına dek. Çok nadir röportajları kabul ediyordu zaten, 80'lerde de öyle. Sağlığı el vermiyordu çünkü sahneye çıkmaya. O gece kabul etmiş yani programa katılmayı. Bizim de onu son görüşümüz oldu. Allah rahmet eylesin. Bu kadar zaman geçti. Daha da bir bu kadarı daha geçer. Daha çok uzun yıllar geçer. Zeki Müren sesi unutulmaz. Şimdi ondan bir tane daha şarkı çalalım. Sonra babalar resiteline geçiş yapacağız sevgili kralcılar. Ardından da vedamızla burada olacağım.

0: İlaç gibi radyo. Reklam.
1: Sevgili doktorlarım, hemşirelerim ve yüzünü hiç görmediğim sevgili büyüklerim. Çok zorluklar çektim
2: bugüne gelene kadar. Odamı çok özledim, oyuncaklarımı. Biliyor musunuz? Bazı arkadaşlarımın doğum günü partilerini kaçırdım. O günlerde hastanedeydim çünkü. Lösemiymiş hastalığımın adı.

0: Hastalığı sizin desteğinizle yendim. Size çok teşekkür etmek istedim. Bir de hala hastanede sizin desteklerinizi bekleyen arkadaşlarımı da unutmazsınız, değil mi? Diyecektim.
1: Rösev hayat verir.

0: vefaymış. Aşk dediğin zavallı bir kapıyı duvara çarpıp çıkıncaya kadarmış. Bana koymaz deyip sancını bir kilo rakıya gömsen de akşamları. Oy benim yaralım. Asıl sancı uyandığında bütün odaları boş görünce koyarmış.
1: Evet, bana müsaade şarkıları çalmaya başladı şu dakika.

sevgili kralcılar. Güzel bir akşam diliyorum sevdiklerinize. Nöbetçi Erdem'le yolculuk akşamdan geceye sürecek şimdi. Arkadaşıma hayırlı güzel programlar. Yarın saat 19'da yine aynı coşkulu duygularla ve en kral şarkılarla sağlık sıhhat olursa buradayım. Hoşçakalın.

0: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
1: Yol durumu.
2: Konya-Ankara yolunun 36 ile 41. kilometreleri arasında ulaşım tek şeritten sağlanıyor. Kayseri-Kuzey Çevre yolunun 36 ile 40. kilometreleri arasında yol çalışması nedeniyle şerit daraltması yapılarak ulaşım kontrolü sağlanıyor. Aydın-Denizli yolunun 20 ile 21. kilometreleri arasında köprü genişletme çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
0: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.
3: Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında.
4: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
5: Nöbetçi Erdem. Erdem.
6: Alemin en kralı Kral FM, bendeniz Nöbetçi Erdem. Herkese sevgiler, saygılar, selamlar, hayırlı akşamlar dileklerimi iletiyorum. Sevgili kardeşim Melis'e teşekkürlerimi iletiyorum. Yaşattığı ve paylaştığı güzelliklerden dolayı. İnşallah aynı güzellikler saat 23'e kadar Alemin En Kralı'nda benimle birlikte devam edecek. Bol müzik, az muhabbet ve damar şarkıları eşliğinde güzel bir akşamı beraberce paylaşacağız. Sevgili Kübra kardeşime söz verdim. Artık ben sözümü tutayım. Bundan sonraki kısmı benden çıksın. Yani en azından şöyle denmesin. Ya Erdem sözünü tutmadı denmesin. Ben sözümü tutayım. Onların durumu, şartlar neyi gerektiriyor bilemiyorum tabii. Kimsenin müsaitlik durumunu takip edemiyoruz. Biz sözümüzü tutalım. Kübra kardeşim yeni bir kralcı ama çok sağlam bir kralcı. Yani bu kadar kısa sürede bu kadar hızlı yol kat etmesi ve bizi de çok sıkı takip ediyor. Bizim için güzel bir şey tabii. Bu kadar bize kalpten gönülden sevgi veren dostlarımızın olması, dinleyicilerimizin olması radyomuz için ve şahsım adına çok güzel bir şey. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.

çektiğim çileler kendim adıma. Tutup da birine vurmaz kelim. Çekilin üstüme, varmayın benim. Kötüysem, düşkünsem, kime ne bunda? Hayatım karanlık yerlerde geçer. Yüreğim kırılmış kadehe benzer. Yüzüme nefretle bakmayın yeter. Kötüysem, düşkünsem, kime

0: Pardon. Pardon, bakar mısınız? Lütfen biraz sessiz olur musunuz? Hastamız var.
1: Tamam, siz eğlenmenize bakın. Sıkıntı yok.
2: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
3: İlaç Gibi Radyo.
4: Reklam.
5: Saygıdeğer dinleyicilerimiz, sıradaki unutulmayan şarkı TÜV TÜRK'ten aracının muayenesini unutanlara gelsin.

0: aşka küsecek.
1: Buradaki kemanlar Ferdanur Yarkın ağlatmış. Ağlatmış. Kemanı telleri yakmış. Tabii Cengiz abinin çalıştığı birçok isim var. Çok böyle değişik değişik sanatçı, söz yazarları, bestekarlar ama bunların içinde en ilginci de Ferdanur Yarkın. Yani Şahin Özer'le birlikte çalışıyorlar ama daha albümü yok. Yani daha Üzülmeler Sonuna Kadarlar falan yok. Ama müzisyen var. Keman çalıyor, besteler yapıyor. Sana hasret gideceğim. Biterdi gönlümde mazimle savaş. Aldanıp sözüme sevme arkadaş. Gece olunca bunlar hep Ferdanur Yarkın şarkıları ya. Gerçekten onunla da bir oturup bu Cengiz Kurdoğlu şarkıları hakkında bir sohbet etmek lazım yani gerçekten. O da ayrı bir derinlik, ayrı bir usta. Çok çok selamlarımı ileteyim. Belki bir şekilde bizi dinleyen Ferdanur Yarkın'ın yanında olan tanıdıklar varsa Kral FM'den özel selamlarımızı iletsinler. Kalbine, gönlüne, kemanına, duygularına sağlık sevgili Ferdanur Yarkın. Yine bir başka virtüöze geçelim. Tavernada virtüöz deyince fazla söze gerek yok. Ergin Hoca.
2: Kral, nöbetçi Erdem, nöbetçi Erdem.

anlatıyorsunuz, ifade ediyorsunuz, o argümanlar ortaya koyuyorsunuz. Yok ama karşınızdakinde tık yok. O zaman da direkt şarkıyı fondan veriyorsunuz. Seni deliler gibi seven gönüle sen girmesen de olur. Giren bulunur elbet. Sen sevmesen de olur. Seven bulunur elbet. Bugün Kübra diyor ki bu konuşmaları nasıl yapıyorsun diyor. Ben de bilmiyorum Kübra. Hacı ile tanıştım. 2000 veya 2001 miydi? Tercümanı çağırdık. Tercümana dedim ki Atletik Bilbao'ya attığı golü söyler misin? O nasıl bir goldü? Hatırlayanlar için, Galatasaraylılar hatırlar o golü. Atletik Bilbao'ya Sabri Ugan, Allah rahmet eylesin, 30 saniye Hacı Hacı Hacı Hacı diyor. Hacı dedim, nasıl bir goldü o dedim tercümana. Hacı'nın cevabı, vurdum gol oldu. İşte ben de böyle konuşuyorum işte.

çok şükür gurbeti bitirdim derken yolumu yeniden.

0: yolumu.
1: Türk sanat müziği her dönemde çok önemli isimler, çok önemli ustalar yetiştirmiştir sevgili kralcılar. Onu ayrı bir noktada değerlendirmek lazım. Ama Zeki Müren Türk sanat müziğini başka bir noktaya götürmüş. Yani şimdi sokak röportajları vardır ya, çıksak sokakta röportaj yapsak sanat müziği deyince çok büyük bir oranda ilk söylenecek isim Zeki Müren'dir. Bunu sağlamak, bunu başarmak da çok büyük, çok zor bir şey tabii. Yani bu gerçekten onun sanatını ama yani bunu başka şeylerle de başarmış. Tarzıyla, üslubuyla, saçıyla, Türkçesiyle, yani bunların hepsi öyle bir armoni olmuş ki, bir yelpaze olmuş ki bir Zeki Müren fenomeni ortaya çıkmış. Yıllarca her zaman da zirvede kalmaya devam etmiş. Bugün 24 Eylül ölüm yıl dönümü, tam 30 yıl olmuş. Öldüğü günü ben çok iyi hatırlıyorum. Ben o zaman da Veys FM'deydim. Veys FM'de bir sanat müziği radyo.

de kırılan o zifiri şarkı ve hayırsız bir sevgiliden kalma mektuplar gibi içimde közlenen hasretine alıştım artık. Sayende yalnızım iki gözüm, dertlerle beraber yatağa girip üremiş dertlerle uyanmalara alıştım ben de. Bir veda bu sesi uçursam diyorum, uzamış sakalım oynat, bize son yalan söylemeden hayat. Sen de gelme istersen, ağlarım ses verirsen, kalsak bir sen bir de ben, olamaz imkansız.

Evet, yavaş yavaş şeridimize doğru geçelim sevgili dostlar. Her zaman olduğu gibi Müslüm Baba söylesin, kralcılar dinlesin. Emniyet kemerleri takılsın, sol şerit açılsın. Sol şeritte bekleme yapan araçlar devam edelim arkadaşlar. Bekleme yapmayalım, açalım şeridimizi. Çünkü alemin kralları, alemin efsaneleri geliyor. Babalar listeli başlıyor. Dilovası, İzmit, Adapazarı, 4 yol, Biricik, Bozüyük, Afyon, Dinar, Sandıklı.

0: istikametimiz. Her zaman olduğu gibi Müslüm Baba'yı ve Ferdi Baba'yı rahmetle analım. Mekanları cennet olsun. Ve krala selam, damara devam.
1: Hep damar, hep damar, full damar.
0: Kral.
2: Nöbetçi Erdem, nöbetçi Erdem.
3: Krala selam, damara devam. Okay.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Yol uzun, yük ağır. Castrol Vecton, Sistem Pro teknolojisiyle %45'e kadar daha uzun, faydalı yağ ömrü sağlar. Zorlu şartlarda yolların gerçek kahramanlarının yol arkadaşı Castrol Vecton. Detaylar için castrol.com.tr'yi ziyaret edin.
0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
3: Evet, benden bu akşamlık bu kadar. Sevgili Atay'a kolaylıklar, sizlere bol muhabbetler, keyifli dakikalar diliyorum. Rabbim sağlık sıhhat verirse, nasipte kısmette varsa, Cuma akşamı 21'de karşınızda olmak dilekleriyle. Allah'a emanet olun.

0: Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Atadan Müzik Ziyafeti.
2: Efendim merhabalar, hayırlı akşamlar, sevgiler, saygılar alemdeki tüm güzel insanlara. Tüm Kral FM dinleyenlerine Atadan selamlar olsun.

Her iki değerli sanatçımızı da, Adnan abiyi de, Hüseyin Altın'ı da, Hüseyin abimizi de bu güzel eserleri bıraktılar bizlere. Şükür kavuşturana şükürler olsun. En güzel bekleyen ve en güzel beklenen, Allah nurunu tamamlayacak diyen, Kur'an ruhun gıdasıdır diyen Rabbimize sonsuz şükürler olsun. Sevgili nöbetçi Erdem'i uğurladık. Hizmet güzellik sırası bende. Her şeyin en iyisini, en güzelini, en hayırlısını diliyor. Her şeyin gönlünü üzücü olmasını diliyor. Bu güzel akşamki beraberliğimizde hepimize bol muhabbetler. Alemin kralında atadan müzik ziyafeti başladı.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam. Yol uzun, yük ağır. Castrol Vecton, Sistem Pro teknolojisiyle %45'e kadar daha uzun, faydalı yağ ömrü sağlar. Zorlu şartlarda yolların gerçek kahramanlarının yol arkadaşı Castrol Vecton. Detaylar için Castrol.com.tr'yi ziyaret edin.
0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.

0: Ben aşk için kendimi ateşlere atmışım dedi Recep'im. Şimdi sıra Müslüm Baba yorumunda.
1: Atadan müzik ziyafeti.

Fethiye'den İbrahim Burdurlu, Hasan Narin, Yasin İşli abilerime Fethiye Belediyesi temizlik işleri gece çalışanlarına denmiş. Sivas'tan Erdi'ye üçlüye talibim demiş. Ama şarkıları unutmuş ya da yazmamış. Bursa'dan servis şoförü Naci. Yayına gelmeni iple çekiyoruz demiş. Başka türlü yol çekilmiyor demiş. Tüm kaptanlara. Buğra uzaklardaki abisi Murat Doğan'a.

Diyarbakır'dan Taha, Elazığ'daki abisi Resulcan Üstüntaş'a. İzmir Karabağlar'dan arkadaşlarla 10 sene görüşmedik Mustafa, Ruzana ve Sevda ve Mustafa diye gelen mesaj, Bergen'den bir şarkı. Yıllar affetmez istenilmiş. Sinem, uzak mesafede sevgilimi çok özledim diyor, İbrahim Erkal'dan bir şarkı demiş Sinem. Almanya'dan Seda Üçlük demiş. Balıkesir Dursun Bey'den Kaporta Orhan. Hayli yayınlar demiş. Gemlik'ten Mehmet. Mesela arkadaşlarını, gece çalışanlarına. Bülent Gür'den bütün servisteki çalışanlara demiş, arkadaşlarına denmiş. Bayrampaşa'dan Volkan. Müslüm Baba'dan yıllar utansın istemiş. Orhan Gazi'den Ali. Gelişini bekliyoruz demiş. 16-24 vardiyesindeyiz diyor. Mesai arkadaşı Yılmaz da sıradaki şarkıyı beklediğini belirtmiş. Düzce Cuma yanından Özkan, kahvesinden herkese denmiş. Marmaris'ten Erzurumlu Çağrı, Ata abimi tüm kralcılara selamlar demiş.

Taklitler diyor aslını yaşatır diyor. Aynen öyle eyvallah. Ama adam birebir atadan müzik ziyafeti demiş yani. Ya şimdi böyle şeylerde insan biraz utanma olacak. Değil mi yani? Ama böyle bir adam var, bu adamın birebir adını kullanmak doğru olur mu diye vicdanen hissetmesi lazım. Şimdi benim eskiden kasetçi dükkanım vardı. Ben öyle çok kendimi övmeyi, kendimi tanıtmayı, kendimi duyurmayı çok sevmem. Bilen bilir. Dükkanımda çok reklamını yapmamışımdır yani. Yayınlarda falan çok bahsetmemişimdir. İhtiyacım yok çünkü. İşlerim iyiydi Allah'a şükür. İşte benim dükkandan bir iki kilometre ileride diyeyim, bir semtte. Adam gelene gidene ata benim, ata benim diyormuş. Bu benim kulağıma geldi. Adamın karşısına dikildim. Hangimiz ata dedim. Abi hiç utanma da yok adamda. Ya abi işte lakap. Ya bırak dedim lakabı, milleti kandırıyorsun benim adımla, benim ismimle ya. Yakışıyor mu dedim, ayıptır dedim ya. Senin bir karakterin yok mu ya? Bir ahlakın yok mu, onurun yok mu ya? Neyse o konuşmama etkili olmuş ki ondan sonra böyle bir şey gelmedi kulağıma. Ama az önce sevenimizin resim göndermiş. Gerçekten de adam birebir atadan müzik ziyafetini kullanmış. Bursa'dan bir gün, İzmir'den geliyorum, Bursa'dan geçiyorum. Gece yolculuğunda orada da denk geldim böyle. Adam İpek yolunu kullanıyor, atadan müzik ziyafeti, jingle'ını basıyor falan. Veda ederken benim konuşmalarım falan benim tarzım yani. Ne yapayım, biliyorum yani. Sağ olsun gene. Hani örnek alması bir kenar ama taklit iyi bir şey değil arkadaşlar. Taklit acizliktir. Zayıflıktır, yeteneksizliktir. Ya olduğun gibi görün, ya göründüğün gibi ol. Seven olursa olur, olmazsa canı sağ olsun diyeceksin ya. Bak ben 33 yıl oldu. Önümüzdeki ay inşallah 33'ü bitireceğiz. Biraz erkenden kutlamıştık ama Selma yüzünden.

Hiçbir zaman yani doğallığından ödün vermedi. Ya biri beni daha fazla, birisi daha fazla sevsin diye mücadele etti. Ben olduğum gibi göründüm. Neysem oyum abi. Hal böyle olunca da siz sevendirin, beni çok seviyorsunuz. Ben de bundan mutluyum, memnunum. Eyvallah.

Gezenciyattan eşim Faruk Manavoğlu ve yeğeni Hakan Aldoğan'a denmiş, koğuş arkadaşlarına denmiş bir sevenimiz. İzmir'den Rıza Üçlüye talibim demiş, bakalım şarkılarına. Üç sevenimizin üçlüğüne onay verdim. Bursa'dan Kader. Kepsut Cezen'deki eşi Osman Şahin'e. Yalçın Selçuk'tan İzmir'deki askerlik yapan kardeşi Ekrem Selçuk'a. Adıyaman Kahta'dan Yavuz. Arkadaşlarım Mustafa Gürhan, Ahmet ve Abu Zer'e. Almanya'dan Antalyalı Cahit. Ferdi Baba'dan diyor. Adana'dan Faruk İş arkadaşları Mehmet ve Bura. Ferhat Maraz için kardeşime demiş, onu çok özledik demiş Doğan. Bursa'dan Uğur Sert. Güç kaynağım biricik eşime diyor.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam. Yol uzun, yük ağır. Castrol Vecton, Sistem Pro teknolojisiyle %45'e kadar daha uzun, faydalı yağ ömrü sağlar. Zorlu şartlarda yolların gerçek kahramanlarının yol arkadaşı Castrol Vecton. Detaylar için castrol.com.tr'yi ziyaret edin.
0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.

0: 4 tane üçlüğüm var, onay verdiğim, daha fazla beklemeye gerek yok. Bu üçlüklerden bir tanesiyle hemen üçlüğümüzü yapalım istiyorum. Beylikdüzü'nden Mehmet Uğur aşağı ulaştık. Hatta bekliyor. Mehmet, kolay gelsin.
1: Teşekkür ederim Hasan abi, iyi akşamlar.
0: Mehmet, bir bilebilsen dediğin biri var mı?
1: Yok. Eskiden maziden kalanlar var ama.
0: Mazide kaldı diyorsun.
1: Mazide kaldı abi.
0: Peki, kolay gelsin. Otomotiv fabrikasında mısın?
1: Evet abi, yedek parça üretiyoruz.
0: Yedek
1: abi.
0: Parça üretiyorsunuz. Kolay gelsin.
1: Kaç, teşekkür ederim.
0: Kaç kişi var yanında şu anda?
1: Abi şu an içeride 70 kişi falan varız. Fabrikanın genel mevcudu 600 kişi var.
0: Şu an herkes kralı mı dinliyor?
1: Ya kral dinleyenler var.
0: Ha yani
1: ya birçoğumuz dinliyoruz, evet.
0: Ortama açık değil yani.
1: Yok abi, herkes ses çok var da.
0: Herkes, anladım, anladım. Peki, gene de kolay gelsin diyeyim.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Sabaha kadar mesai.
1: Saat evet 5'e kadar.
0: Maşallah. Allah kolaylık, güç, kuvvet versin diyeyim. Mehmet,
1: amin, sağ olasın.
0: Mehmet, üçlüğüm başladı. Hemen mesajına bir göz atayım, söz sana vereyim. Beylikdüzü'nden Mehmet Uğraş. Bir üçlük de benden uyarsa abi diyerek mesajını tamamlamışsın, şarkılarını sıralayarak. Bu satırlara bu mesajı eklemek istediğin neler? Söz sende, gönlünce seslen, imzanı da at.
1: Abi özellikle ben Hataylıyım. Hatay'daki bizi dinleyen herkese gelsin. Şu an çalışan bütün arkadaşlarımıza gelsin. Ve bütün kralcılara gelsin.
0: Şimdi
1: üçlük zamanı.

üçlü tamamladık bu harika şarkıyla. Hemen mesajlara dönelim. Eşim Musa için de istiyorum demiş. Kim demiş? Bir sevimimiz İbrahim Erkal'dan bir şarkı. Malatya'dan Aksaray'a yük götürüyorum demiş. Tüm şoförlere demiş Cenk. Ağrı'dan Hasan Kemertaş, Samsun'da bulunan Hicran'a. Merhaba demiş Aslı. Ankara'dan Türkan, Gökhan Güney'den bütün ailem için diyor.

Karabük'ten Vedat Gece Vardiyesi güvenlik olarak çalışıyorum demiş. Karasal yayınınızı istiyoruz demiş buraya. Şu an gece servisinde olan Kaptan Recep abime diyor bir sevenimiz. Gizem Espiye Cezaevindeki Muharrem Kaya. Seni çok seviyorum demiş. Sivaslı Hakan Bakır. Ona armağan ediyorum demiş Ersan abisi.

0: Sancaktepe'den Güler.
1: İdam mahkumunun

Kocaeli'nden Arslan Yıldız iş arkadaşlarına, İstanbul'dan Mustafa, Gaziantep'ten Gazi, İbrahim Tatlıses'ten "O kendini biliyor" diyor. Burada öyle git. Almanya'dan Yusuf. Burada öyle. Dünyada her şeyden çok sevdim, dünyalar güzeli sevdiğim için diyor.

Ömer Danış'tan bir şarkı demiş, Alanya'dan Sait Erdem. Ankara'dan Yusuf, sevip de sevilmeyenleri, güvenlik görevlilerini. Giresun'dan Tahsin Üçlük hazırlamış. Bahadır çok sevdiği adaya. İlter Eren. Eyvallah, sıradaki şarkı demiş.

ne güzel söylemiş rahmetli. Edremitli Ercan diyor ki, abi şarkıları çok iyi seçiyorsun demiş. Keyfini sür. Ercan, eyvallah Edremitli Ercan. Nide'den sevdiceğinden özeline denmiş. İstanbul'dan Zeynep Diyarbakır Cezayir'deki sevgilisi Edize. Ordu'dan Umut, güzel kızıma. Bir gün her şey biter, kavuşuruz demiş. Ordu'dan Umut. Adana'dan Bekir Erken. Güzel karım Meleğime, kızlarım Çağla ve Nehir'e. Gece Vardiyası'nda dinlemekteyiz diyor. Taner, Eskişehir'den Taner. Savaştepe'de Ali, tüm kralcılara Hüseyin Altın'dan. Hollanda'dan Mevlüt Tosun. Çatal Armut'a diyor, Samsun'a. Bursa, servis şoförü Mustafa abime demiş. Bir sevenimiz. Sakarya Akyazı'dan Sinan, annemle her gece dinliyoruz diyor. Aşkım her şeyim Emine'me, tüm kralcılara.

0: insan.
1: Konya'dan Şeyma Tır şoförü eşi Yalçın'a. Onu ve oğlunu çok sevdiğini belirtmiş. Üsküdar'dan Mesut. Yüce Allah. Sinan Özen'den bir şarkı demiş. Üsküdar'dan Mesut. Almanya'dan Melik Özdemir. Annem elbisemi dikiyor şu an, ona selam söyler misiniz denmiş. Kolay gelsin. Samsun'dan Seyfettin. Gülçin'ime diyor. Samsun Tekkeköy'den nöbette görev arkadaşım abim Mesut ile bize denmiş. Mustafa. Almanya'dan Ercan Çırakoğlu. Manisa Saruhanlı'daki akrabalarına. Almanya'da Porsche fabrikasında gece vardiyasında arkadaşlar. Saadettin Osman, Selim Aykut, Sami. Bursa'dan Furkan. Servis şoförümüz Sedat abimize.

yeni kentten Aynur, bugün eşim Emrah Yılmaz'ın doğum günü diyor. Yanında olamadığım için üzgünüm. Ona yoldaşlık eden arkadaşları Cesur, Emre, Bülent, Batuhan, Hayri ve diğerleri için denmiş. Sıradaki şarkılar Avcılar'dan Mustafa selamlar demiş. Kastamonu Seydiler'den Serkan, Ebru Gündeş'ten demiş. ...41P-5527... servis şoförü Ahmet, ...41P-6613... servis şoförü Ali abim için denmiş. Tek dostum yoldaşım Hasan Işık için diyor, Konya'dan bir sevenimiz.

Ozan Nuriye Yıldırım abim Emrah'a demiş. Faruk'um seni çok özledim demiş bir sevenimiz. Eyvallah. Ankara Sincan'dan Gamze mesaide sizi dinliyoruz arkadaşlarıma diyor Gamze. Aydın Söke de şu anda seni dinlemekteyiz demiş. Kim demiş? Bir sevenimiz. Adem Taşkın için Adnan Şenses'ten bir şarkı denmiş. Kepsut'ta yatmakta olan oğlum Hasan Karadan'a diyor. Doğum günü kutlu olsun. İyi ki doğdun bir tanem demiş bir sevenimiz. Kuyucak'tan Mesut, Eşe Hatice ve çok sevdiği çocuklarına.

Akhisar'dan Zeytinova'dan Hafize, eşi Bülent'e, kızı yarın oğlu Uğur'a. Felah Bozkurt Kerkük'ten, Irak'tan.

İstanbul Pendik'ten Gürcan'a selamlar olsun demiş bir sevenimiz. Allah Allah.

0: Ve geldik beraberliğimizin sonuna. Burada muhabbetimizi virgüllendiriyor. Huzurlarınızdan ayrılıyorum arkadaşlar. Az sonra Kadirhan'la güzellikler devam edecek. Her zaman olduğu gibi her şeyin en iyisini, en güzelini, en hayırlısını diliyor. Her şeyin gönlünüzce olmasını diliyor. 22 saat sonra tekrar birlikte olabilmek ümidiyle. Hoşça kalın, kendinize iyi bakın. Allah çok bağışlayandır, esirgeyendir diyen. Halbuki Allah işitendir, bilendir diyen. Duaları, tövbeleri kabul eden. Allah'a emanet olun.
1: Atadan müzik ziyafetini dinlediniz. Atadan müzik ziyafeti.

geceler. Nazilli'den Akif'ten gelen bir mesajımız var. Şu anda Hasan, Kudret, İlyas, Nuri, Yusuf'la seni dinliyoruz demiş. 14 tane arkadaşım var, çalışıyoruz, kulağımız sende diyor. Kolaylıklar dileyelim hem Akif'e hem çalışan tüm kralcılarımıza. Evet Kadirhan, selamlar, iyi yayınlar. Çanakkale'den bir gadan, uzun yol şoförü Samet. Bu gece Eskişehir yolunda abim Ufuk Doğan'la beraber seni dinliyoruz diyor. Kaptanımıza selam gönderelim. Yol açık olsun hem ona hem yollarda olan tüm kralcılarımıza. Hayırlı yolculuklar diliyoruz. Aman dikkatli olsunlar. Hız yapmadan, trafik kurallarına uyarak inşallah gidecekleri yerlere ulaşmalarını temenni ediyoruz. Aynı zamanda sesli mesajlarınızı da bekliyoruz. 0532 703 92 00, radyomuzun WhatsApp hattı 0532 703 92 00'dan. Dediğim gibi hem yazılı mesajlarınızı hem sesli mesajlarınızı bekliyoruz. Bir Kadirhan Instagram hesabım, rakamla bir yazıp yanına küçük harflerle Kadirhan yazdığınızda Instagram hesabım üzerinden de mesajlarınızı ulaştırabilirsiniz dedikten sonra yine güzel şarkılarla yol almaya devam edelim.

İstanbul'dan Merve Ballı'dan gelen bir mesajımız var. Selam göndermiş sevgili kralcımız. Bizden de ona selam olsun. Kadirhan Tekirdağ Çerkezköy'den gece mesaisinde olan İlker Ceyhun'dan tüm gece mesaisinde olanlara ve sana kolay gelsin diyor. Bu arada Ferdi Baba'dan bir şarkı istemiş, sözümüz olsun. Yine Almanya'dan Yusuf'tan gelen bir mesajımız var. İyi geceler Kadir.

0: İran programını büyük bir keyifle dinliyorum. Sıradaki şarkıyı bu dünyada her şeyden çok sevdiğim dünyalar güzeli sevdiğime armağan edersen mutlu olurum diyor. Yine gurbetten Hollanda'dan Deventer'den gelen bir mesajımız var. Murat Bahadır, Hamdi Pekyiğit. Sizinle spor daha keyifli diyor. Evet Kadirhan iyi geceler. İstanbul Bağcılar'dan Ecevit Çetiner ben. Samsun Ladiklilere aracılığında selamlarımı iletiyorum diyor. Almanya'dan Antalyalı Cahit'ten gelen bir mesajımız var. 29 yıllık hayat arkadaşıma gelsin diyor. Mutlulukları daim olur inşallah. Bursa'dan sevgili Muharrem, hayatımın anlamı eşim Ayşe ile seni dinliyoruz. Elimizde kahvemiz eşiğinde. Senden eşime Emrah'tan bir şarkı armağan etmeni istiyorum diyor. Sözümüz olsun bu arada. Yine İzmir'den Ceyhun'dan gelen bir mesaj. Adem, Ağrı'dan dinliyorum seni. Adana Yüreğir'de olan, aynı zamanda yüreğimde olan Büşra'ma da bir şarkı armağan edersen mutlu olurum Kadirhan diyor. İnegöl'den Ömür, Bursa'yı tipi kapalı cezaevi B11'de yatan eşim Faruk Manavoğlu'na Sibel Can'dan bir şarkı demiş. Evet, son bir mesaj daha paylaşalım şarkımızın öncesinde. Kadirhan abi selamlar diyor. Bursa'dan güvenlik görevlisi Emre ben. Herkese hayırlı geceler. Şu anda seni dinleyen tüm sevdiklerime aynı zamanda İnegöl Alanyurt'a selam olsun demiş. Sevgili kralcımızın selamını da iletmiş olalım. Evet, devam edeceğiz birazdan. Öncesinde güzel bir şarkımız var.
1: Kadirhan İlaç Gibi Radyo.
2: Aylar oldu gülüşünü görmedim.

Bu arada Almanya'dan, Hamburg'dan sevgili o günden gelen bir mesajımız var. Severek seni dinliyoruz demiş. Eksik olmasın. Samsun'dan Ayşe ben. Ferdi Baba'dan bir şarkı armağan edersen mutlu olurum. Şu anda dinleyen arkadaşıma armağan ediyorum diyor. Sırada Ferdi Baba'dan güzel bir şarkımız var. Birazdan paylaşacağız şarkımızı ama öncesinde gelen mesajlarımızla devam edelim. İyi geceler Kadirhan, Ankara Keçiören'den Derya, bugün ablamın doğum günü kutlu olsun demiş. Keşke ismini de belirtmiş olsaydı. Olsun, bugün doğum günü olan tüm kralcılarımızın doğum günlerini kutlayalım. Yeni yaşları onlara güzellikler, mutluluklar getirsin. Tabii sağlıkla beraber. Mersin'den, Gülnar'dan, Emel'den

0: Gelen bir mesajımız var. O da çok sevdiğim Yunus'a gelsin. Onu çok seviyorum. O duymasa da kalbimiz bir diyor sevgili kralcımız. Konya'dan gelen bir mesaj. Şeyma, tır şoförü olan eşim Yalçın için Cengiz Kurtoğlu'ndan sıradaki şarkıyı armağan edersen mutlu olurum demiş. Söz verelim. Devam edelim mesajlarımıza. Kadirhan iyi yayınlar. Seni dinliyorum demiş Çorum'dan Elif. Kadirhan diyor cuma geceniz mübarek olsun. Hidayet Yetkin ben. 35 Trabzon 198 tır kaptanıyım. Ekmeğini şoförlükle geçiren meslektaşlarıma aracılığımla selam gönderiyorum diyor. Hayırlı yolculukları diliyoruz tüm yolda olan kaptanlarımıza. Yine Bodrum'dan Ercan Altay, çok sevdiğim eşim Teslime ile seni dinliyoruz demiş. Bursa'dan Fatma'dan gelen bir mesajımız var. Kardeşim Cenk'e, ablam Aysel'e sıradaki şarkı armağan edersen bizleri mutlu edersin Kadirhan diyor. Aynı zamanda birazdan sesli mesajları da değerlendireceğiz. 0532 703 92 00'dan sesli mesajlarınızı da bekliyoruz. Özellikle sesli mesaj gönderecek kralcılarımızdan ricamız, firma isimleri söylemiyorsunuz. Bir de müziğin sesini kapalı tutarsanız sesinizi kaydetme esnasında sesleriniz bize net bir şekilde ulaşır. Bizler de göndermiş olduğunuz sesli mesajları 03'e kadar en güzel şarkılarımız eşliğinde değerlendirmeye devam ederiz dedikten sonra Ferdi Baba'dan güzel bir şarkıyla yol almaya devam edelim.
1: Türkiye'nin değişmeyen bir numarası. Kral FM.
2: İlaç gibi radyo.
1: Kadirhan.

Dilerim sultanlar çıksın bahtına. Layık olmadığı gönül tahtına. Kurulsa ne yazar, kurulmasa ne. Ben keder üretir, dert yaratırım. Aleme ibrettir her bir satırım. 40 yılın başında halim hatırım. Sorulsa ne yazar, sorulmasa ne.

Evet, mesajlarımız da yoğun bir şekilde gelmeye devam ediyor. Sevgili Kadirhan demiş, iyi yayınlar, Çorum'dan seni dinliyorum diyor. Görkem, tüm sevdiklerime ve çalışan tüm kralcılara gelsin demiş. Yine Adana'dan Bekir'den gelen bir mesajımız var. Eşime, kızlarım Çağla ve Nehre'ye gelsin diyor. İyi geceler Kadirhan abi, Şeyma ben. Sivas'ta olan eşim Serdar'a da aracılığınızla selam gönderiyorum diyor. Evet, oldukça yoğun mesajlarımız. Şöyle birkaç mesajı daha değerlendirelim. Kadirhan kardeş iyi yayınlar demiş. Hayırlı cumalar Müslüm Gürsel, sen bir şarkı armağan edersen bizleri mutlu edersin. Size ablam Filiz'e, yeğenim Özge Nur'a armağanım olsun diyor Ankara'dan, Gölbaşı'ndan. Sema'dan gelen bir mesaj. Kadirhan abi, Almanya'dan Harun ben. Kardeşim Atilla için de sıradaki şarkı armağan edersen bizleri mutlu edersin diyor. Yine gelen mesajlarımızdan öncelikle iyi yayınlar Kadirhan abi. Herkesin gecesi güzel olsun. Ankara, Pursaklara, Naz'a sevgi dolu selamlar demiş Efe. Evet Kadirhan, sizleri severek dinliyoruz diyor. Şu anda kaptanımız Emrah Bey'e gelsin sıradaki şarkı demiş. İsmini belirtmeyen bir kralcımız. WhatsApp kullanıcı adına bakalım. Sonnur Kahraman'dan gelen bir mesaj. Bu arada ricamız olsun kralcılarımızdan, mesaj gönderirken isminizi ve bulunduğunuz şehri yazmayı unutmuyorsunuz. Emrah'tan güzel bir şarkı seçtim. Sonrasında buradayız.

0: Gamze'den gelen bir mesajımız var. Şu an mesaideyiz, sizleri dinliyoruz demiş. Kolaylıklar dileyelim hem onlara hem çalışan tüm kralcılarımıza. İyi geceler Kadirhan. Konya Beyşehir'den Sefa, bütün gece vardiyasında çalışanlara Allah kolaylık versin diyor. Tüm gececilere gelsin demiş. Sevgili kralcımıza da selam gönderelim. Kadirhan abi yayınlar. Ağrı'dan Furkan ben, gece vardiyasındayız. Benden unutamadığım Zehra'ma Müslüm Gürses'ten bir şarkı armağan edersen mutlu olurum diyor. Yine Muğla'dan, Fethiye'den, Ramazan'dan gelen bir mesajımız var. Bütün gece çalışanlarına selam göndermiş sevgili kralcımız. Devam edelim. Biga'dan Ömer'den bir mesaj. Tüm kralcılara ve Bigalılara gelsin diyor. İyi geceler Kadirhan abi. Kütahya Emet'ten Nefise, bugün benim doğum günüm ama kimse hatırlamadı demiş. Unuttular, sen kutlar mısın diyor. Bana güzel bir şarkı armağan edersen mutlu olurum demiş. Kütahya Emet'ten sevgili Nefise'nin, aynı zamanda bugün doğum günü olan tüm kralcılarımızın doğum günlerini kutlayalım. Kıbrıs'tan Lefkoşa'dan Hasan'dan gelen bir mesaj. Muğla'daki sevdiklerime gelsin sıradaki şarkı diyor. Yine Suudi Arabistan'dan Mehmet selamlar bütün gurbetçilere demiş. Aynı zamanda sesli mesajlarımız da yoğunlukta. Sesli mesajlarımızın da hemen birini paylaşalım. Öncesinde bir mesaj daha değerlendirelim. İstanbul'dan Karagümrük'ten Cenk. Arkadaşım Abdullah için sıradaki şarkı armağan edersen mutlu olurum. Kral FM'i severek dinliyoruz demiş. Eksik olmasın. Evet, gelelim sesli mesajlarımıza. Bakalım kralcımız göndermiş olduğu mesajda neler söylemiş.
1: Selamünaleyküm Kadirhan abim, hayırlı geceler. Nasılsın, iyi misin? Öncelikle sağlığını, saatini yüce Rabbimden dilerim. Aslan abim, hayırlı yayınların olsun. Yine geceleri seninle beraberiz. Senin şarkılarınla beraberiz. Ben armağan etmek istediğim şarkı yok, fakat senden bir şarkı bana ve tüm kral ailesine gelsin. Cansın abi, eline emeğine sağlık. Hayırlı yayınlar, hayırlı geceler abi.

0: son saatimize de geçiş yaptık. Yine birbirinden güzel şarkılarımızı siz kralcılarımızla paylaşmaya devam edeceğiz. Bu arada sevgili Hakan abim şu anda yolda bizi dinlemekte. Selam olsun Hakan Kılıçarslan'a. Sıradaki şarkıyı hem Hakan abiye hem de şu anda yolda olan tüm kralcılarımıza da armağan edeceğiz. İyi yayınlar Kadirhan, Kayseri Develi'den Seyfullah Şahin ben. Sana ve tüm sevdiklerime gelsin diyor. Yine gelen mesajlarımızdan Kıbrıs'tan. Taksici Kadir, intizardan bir şarkı armağan edersen mutlu olurum Kadirhan demiş. Almanya'dan Tuttingen'den Mehmet Akkaya, tüm denizlilere aracılığınızla selamlarımı iletiyorum diyor. Bir mesajımızı daha değerlendirelim. Selamlar Kadirhan abim, iyi geceler, iyi yayınlar. Mustafa Yalçın ben, İstanbul Bayrampaşa, Terazidere'den seni dinlemekteyim. Gece vardiyasında çalışıyorum. Yanımda diyor çalışan İdris Usta'ya, Hüsnü abime Ferdi Baba'dan bir şarkı istemiş. Söz verelim. Birazdan güzel bir Ferdi Baba şarkısını kralcılarımızla paylaşacağız. Öncesinde yine güzel şarkılarla yol almaya devam edelim.
1: Kadirhan

Unutulmayan şarkılarla beraberliğimize devam edeceğiz. Kadirhan kardeşim, Gebze'den seni dinlemekteyim. Hayırlı geceler. Tüm gececi kralcılara gelsin diyor sıradaki şarkı için. Asi göndermiş bu arada bu mesajı. Kadirhan abi, yayınlar. Isparta'dan Pili severek dinliyorum seni diyor. Eksik olmasın. Bu arada İbrahim Erkal'dan bir şarkı istiyor. Adana'dan Ahmet, hayırlı geceler. Çok sevdiğim kız kardeşim İrem Nur için. Müslüm Gürses'ten bir şarkı Kadirhan abi demiş. Söz verelim. Çanakkale'den gelen bir mesajımız var. Gemide yaklaşık 2 aydır ailelerimizden uzak seyirdeyiz. Arkadaşlarım Batuhan ve Talip'le muhteşem yayınlarınızı dinliyoruz demiş. Güllü'den bir şarkı istemiş sevgili kardeşim. İlkcan Ceylan, inşallah sağlıkla sıhhatle sevdiklerine kavuşmalarını temenni ediyoruz. Hem İlkcan'a hem yanında bulunan tüm arkadaşlarına da selamlarımızı iletelim. Kralcılarımız gemide bizleri dinlediklerini belirtmişler. Evet, bir mesaj daha değerlendirelim. Şu anda Ankara'dan bizleri dinlemekte. Celal göndermiş mesajı. Aynı zamanda Aliye ve Bedirhan'a sıradaki şarkıyı armağan edersen mutlu olurum diyor. Devam ediyoruz. Oldukça yoğun mesajlar. Kütahya'dan, Tavşanlı'dan, Cengiz'den gelen bir mesajımız var. Şu anda çalışıyoruz, bir taraftan da seni dinliyoruz demiş. Kadirhan, hayırlı geceler, hayırlı cumalar. Bursa Yıldırım'dan Muhittin ben. Özellikle tüm sevdiklerim için sıradaki şarkı diyor. Evet, Kaan'dan Gamze'ye gelsin diye gelen bir mesajımız var. Kolay gelsin Kadirhan. Rabbim kuvvet versin inşallah diyor, eksik olmasın. İstanbul'dan Nilgün. Son bir mesajı daha paylaşalım. Sevgili kralcımız Kıbrıs Girne'den bizleri takip etmekte. Selamlar demiş Ahmet Adil. Bizden de Kıbrıs Girne'ye selam olsun. Adil'e de selamlarımızı iletelim. Sırada güzel bir şarkımız var. Ona da armağanımız olsun. Son dedik ama Almanya'dan sevgili kralcımıza sıradaki şarkıyı armağan edelim. Gaziantep'e selam olsun demiş memleketime Atilla Taşdemir. Sevgili kralcımız Antep'e de selamlarını iletmiş. Devam edeceğiz mesajlarımızla. 0532 703 92 çift 0 radyomuzun WhatsApp hattı.

Evet, unutulmayan şarkılarla beraberliğimize devam ediyoruz. Kadirhan kardeşim, Kuyucak'tan Mesut ben. Özellikle eşim Hatice, çocuklarım Nisa, Eylül ve Kaan'a sıradaki şarkı armağan ediyorum diyor. Kütahya Gediz'den selam göndermiş. Sait, arkadaşlarla seni dinlemekteyiz Kadirhan diyor. Bir selam da bizlere gönderirsen bizleri mutlu edersin demiş. Selamlar Kadirhan, Almanya Aken'den Mehmet Ali tüm Kral FM dinleyicilerine ve sana gelsin diyor. Hayırlı geceler, şu anda seni dinleyen hayat arkadaşım Faruk için de sıradaki şarkıyı armağan edersen bizleri mutlu edersin demiş. Ömür Manavoğlu'ndan gelen bir mesaj. Sevgili Kadirhan, iyi geceler, iyi yayınlar. Sivas'tan Murat Kurt ben. Sıradaki şarkıyı eşim Selvihan, oğlum Hüseyin, kızım Zehra'ya armağan ediyorum. Onları çok sevdiğimi buradan bir kez daha dile getirmek istiyorum diyor. Mutlulukları daim olsun. Sevgili Murat Kurt'un mesajın hemen sonrasında bir mesajı daha değerlendirelim. Merhaba, ben Demet Evcil, Hollanda'dan. Şimdi eşim Duran'la yoldayız. Benim memleketim Kayseri'den Denizli'ye gidiyoruz. Birkaç gün sonra maalesef tatil bitiyor. Hollanda'ya arabayla geri döneceğiz demiş. Eşime ve şu anda yolda olan herkese sıradaki şarkıyı armağan ediyorum. Sürpriz olacak. Onun mesaj gönderdiğimden haberi yok diyor. Hem sevgili Demet kardeşimize hem eşi Duran'a hayırlı yolculuklar dileyelim. Onlarla beraber yolda olan tüm kralcılarımıza selam olsun. Devam edeceğiz mesajlarla.

Evet, birazdan artık gecenin gelen son mesajlarını değerlendireceğiz. 0532 703 92 çift 0 radyomuzun WhatsApp hattı. Aynı zamanda bir Kadirhan Instagram hesabım. Rakamla 1 yazıp yanına küçük harflerle Kadirhan yazdığınızda Instagram hesabım üzerinden de mesajlarınızı bizlere ulaştırabilirsiniz. Dediğim gibi birazdan artık gecenin gelen son mesajlarını değerlendireceğiz. Her zaman olduğu gibi unutulmayan şarkılarımızla sonlara doğru yaklaşırken unutulmayan şarkılarımızı siz kralcılarımıza paylaşıyoruz. Gülden Karaböcek'in hemen sonrasında beraberliğimize unutulmayanlara Orhan Gencebay ile devam edeceğiz. Sivas'tan Selvihan, sıradaki şarkıyı oğlum Hüseyin, kızım Zehra ve eşim Murat'a armağan ediyorum, onları çok seviyorum diyor. Ordu Ünye'den. Fırıncı Murat'tan gelen bir mesajımız var. Cemalettin'e

0: Ve Tayfun abiye sıradaki şarkı armağan edersen sevinirim Kadirhan abi demiş. İyi geceler, iyi yayınlar. Ben Mudanya'dan Murat Kuşçu. Murat adaşımla seni dinliyorum diyor. Tüm dinleyenlere, güzel yalı Mudanya'ya, Ferhat abime, Güray abime gelsin sıradaki şarkı demiş. Selam olsun sevgili kralcımıza. Beni tanıyan herkese de selamlar diye sonlandırmış mesajını. Benim eşim asker, ona şarkı armağan etmek istiyorum. Cengiz Türker adına Ankara'dan selam iletirseniz bizleri mutlu edersiniz demiş. Sevgili kralcımız ismini belirtmemiş, askerimize ve tüm askerlerimize selam olsun. Yine Balıkesir'den Ömer'den gelen bir mesajımız var şu anda çalışarak bizleri dinleyen kralcılarımızdan. Bursa'dan Erkan, 30 yıldır Kral FM dinlemekteyim. Bir şarkı da benim için armağan edersen mutlu olurum Kadirhan diyor. Şu anda Nilüfer Belediyesi'nde gece çalıştığını belirtmiş. Sıradaki şarkımızı ona da armağan edeceğiz. Bu arada hem kralcımıza hem gece mesaisinde olan tüm kralcılarımıza kolaylıklar diliyoruz. Kadirhan abi hayırlı geceler. Kocaeli'den Erkan ben. Bu geceki şarkılar tüm sevdiklerime ve bana gelsin diyor. Birazdan dediğim gibi artık gecenin gelen son mesajlarını değerlendireceğiz. Öncesinde unutulmayan şarkılarımızı dinlemeye devam edelim.
1: Unutulmayan şarkıların tek adresi Kral FM.
2: İlaç gibi radyo.
1: Kadirhan